Kelam tabirinde geçmektedir ki bu hayvanlara vurulan gemi işaret etmektedir. Bu kökten türeyen diğer soyut anlamlar bu somut kullanım kaynaklıdır. Söz konusu olan men etmenin cinsine göre hikmet kelimesinin kullanım ve anlamı şekillenmektedir. Bu durumda eğer men edilme zulme karşıysa hikmet, adalet, cehalete karşıysa ilim, sefihliğe karşıysa hilim olarak anlamlandırılmıştır. Halil bin Ahmed'in izahına göre bu bağlamda bir kişiyi kendisine veya başkalarına zararlı olabilecek nazari veya ameli bir davranış teşebbüsünden men etmeye yönelik her türlü girişim hakeme, hakkeme, ehkeme gibi hakeme kökünden türeyen fiillerle ifade edilebilir. Hikmet, Müslüman alimlerin eserlerinde bu şekilde hem nazari hem de ameli unsurları olan bir kavram olarak zuhur etmektedir. İbn-i Kuteybe'nin hikmeti ilim ve amel bütünlüğü şeklinde tanımlaması bunu göstermektedir. Arap dili alimleri hakeme kökünün men etmek, engellemek yanında diğer temel anlamlarının tam ve güzel yapmak etkane, özellikle ifal babında ehkeme ve hüküm vermek özellikle hakeme fiilinde olduğunu kayda geçirmektedirler. Arap sözlük bilimcileri hikmet kelimesinin anlamının hüküm, hukm kelimesinin anlamıyla ve dolayısıyla da adil, ilim ve hilm kelimeleriyle çok yakından ilişkili olduğunu, çünkü bu kelimelerin her birinin bir kişiyi kötü bir şey yapmaktan alıkoyma anlamını içerdiğini belirtmektedir. İbn-i Faris, asıl anlamı bir kişiyi haksızlık yapmaktan alıkoymak olan hukm kelimesi gibi hikmet kelimesinin de bir kişiyi cehaletten alıkoyduğu için bir engelleme anlamı taşıdığını kaydetmektedir. Hukm ve hikmet kelimeleri arasındaki bu anlamsal yakınlık, bu iki kelimenin birbirinin yerine kullanıldığı alıntılarda görülebilir. İnne mine şiiri le hukmen, gerçekten bazı şiirler hukmdur. Ve es-samtu hukmun ve kalilun fa'iluhu, sükut bir hukmdur ancak çok az kişi onu uygular gibi özdeyişlerde geçen hukm kelimesiyle ilgili olarak bazı rivayetlerde hukm yerine hikmet kelimesi geçmektedir. Kur'an terminolojisi üzerinde çalışan alimler, Kur'an'daki hikmet kelimesi için geniş bir yorum yelpazesi sunarlar. Bağlama bağlı olarak bu kelimenin Kur'an'da mevcut bulunan emretmeye ve yasaklamaya dair öğütler, anlama ve bilgi, peygamberlik, Kur'an tefsiri, Kur'an'ın kendisi, peygamberlik uygulaması, anlayış ve akıl anlamına geldiğini belirtirler. Sahibini cehaletten alıkoyup koruduğu ya da engellediği gerekçesiyle hikmetin akıl anlamında kullanıldığını ifade ederler. Ayrıca hikmet kelimesini Allah'ın kalbe yerleştirdiği ve onunla kalbi aydınlattığı bir meleke, Allah vergisi bir yaratılış ve nur olarak açıklarlar. Müslüman alimlere göre hikmetin tüm bu anlamlarını en yetkin şekilde temsil edip onu hayatına aksettiren en güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İslam ilimlerindeki teknik terminoloji konusunda saygın bir diğer müellif olan Seyyid Şerif Cürcani hikmet kelimesini bağlamına göre tanımlar ve izah eder. Tasavvufi sayılabilecek bir bakış açısıyla kelime için iki boyutun mevcudiyetinden bahseder. Dışsal, zahir ve içsel, batın. Birinci boyut hakkında konuşulması mümkün olan hikmettir. Ve dini ve tasavvufi ilimler bu hikmeti izah etmekle meşgul olur. İkinci boyutsa hakkında konuşulması mümkün olmayan hikmettir. İlimlerin sadece zahiriyle ilgilenen alimler ve sıradan insanların yeterince kavrayamayacağı, hatta onlar için zararlı olabilecek bu hikmet, ilahi sırlara dair bir ilimdir. Bu iki farklı hikmet anlayışından bahseden Cürcani'ye göre, nihai tahlilde hikmet ve onun bilgisine sahip olan hakim, söz ve eylemlerinde Hazreti Peygamber'in sünnetine derin bir hürmetle sıkı sıkıya sarılan ve ilmini ameliyle bütünleştiren kişidir. Müslüman alimler hikmeti hem ameli hem de ilim ve bilgiye dair bir kavram olarak ele alırlar. Onların nezdinde kişinin ameli ve ilmi arasında doğru bir orantı ve sağlam bir bağlantı vardır.
Hikmet bir taraftan takva, zühd, vera, ahlak ve ibadet gibi amele taalluku daha ağırlıklı olan kavramlarla ilişkilendirilirken, öbür taraftan da onun ilham, keşf, marifet, sır ve hakikat gibi bilgi merkezli kavramlarla birlikte çok yakından irtibatlı olduğunu vurgularlar. Zira Müslüman alimlere göre bilgi ifade eden bu kavramların hepsinin ameli bir altyapısının olması gereği vardır. Başka bir ifadeyle değişik seviyedeki bu bilgiler makbul amellerin mahsulleridir. Nitekim gerçeği temsil etme sadedinde hikmet bilgisi hayli ileri derecede bir bilgi formudur. Hikmet kimseye aile bağı, sosyal konum, mali zenginlik veya bedeni özelliklere bağlı olarak verilmez. Allah Teala kullarından dilediğine onu verir. Kulun yapması beklenen şey kendisine farz ve nafile ibadetlerle hikmete hazırlamasıdır. Ancak bu durum bile hikmetin verilmesini kesin bir şekilde garanti etmemektedir. Zira kulun kendi şahsi gayret ve araması hikmeti elde etmek için gerekli bir sebeptir fakat yeter bir sebep değildir. Hikmetin bilgisi mutlak manada aramakla bulunmaz. Ancak onu elde edenler, onu samimi ve istikrarlı bir şekilde arayanlardır. Müslüman alimlere göre Hazreti Peygamber, Kur'an'ı hem semavi bir kitap olarak hem de içerdiği hikmet itibarıyla açıklamak ve öğretmek için en yetkin otoritedir. Nazik konuşması, hoş dilli ve tavırlı olması, hikmet ve güzel öğütle dini davetini makul ve anlayışlı bir şekilde uygulamaya koyması, onun güzel ahlakının hususiyetlerindendir. Kur'an-ı Kerim'de güzel ve ideal bir örnek olarak tanımlanan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, olağanüstü bilgeliği, irfanı, basireti ve incelikleri kavrayışıyla İslami literatürde kitap ve hikmetin en mükemmel uygulayıcısı, öğreticisi ve temsilcisidir. Kur'an-ı Kerim ifadeleri Allah Teala'nın Hazreti Muhammed'i insanlara ayetlerini okumak ve göstermek, insanları arındırmak, onlara kitap ve hikmeti öğretmek ve daha önce haberdar olmadıkları şeyleri bildirmek için bir elçi olarak gönderdiğini vurgulamaktadır. Buna karşılık insanların Allah'a karşı şükran-ı nimet, his ve idrakinde olmaları ve onu hatırlayıp zikretmeleri beklenmektedir. Allah Teala kitap ve hikmeti sınırsız rahmeti ve lütfuyla Hazreti Peygamber'e göndermiştir. İslamiyet öncesinde gönderilen peygamberlerde de durum benzer bir biçimdedir. Hak Teâlâ onlara da müstesna özellikler vermişti. Hazreti İsa olağanüstü vasıflarla donatılarak gönderilmişti ve ona da kitap ve hikmet bilgisi bahşedilmişti. Hazreti İsa'ya halkının ihtilaf ettikleri meseleleri açığa kavuşturabilsin diye apaçık ayetler ve hikmet verilmişti. Aynı ilahi mesajın özü ve merkezi olan Kur'an-ı Kerim, insanların doğruyu yanlıştan ayırmalarını ve böylece kendilerini hatalardan korumalarını temin eden hikmetli zikirdir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an ayetlerini açıklamış ve ilkelerini olumlu ve örnek sözler ve eylemler yoluyla bu dünya koşullarının gereklerini de gözeterek uygulamaya koymuştur. Bu uygulama İslam'da sünnet olarak adlandırılır. Hazreti Peygamber'in kitap ve hikmet bilgisi epistemolojik ve pratik boyutlara ve bileşenlere sahiptir. Onun bilgisi aynı anda ilim, marifet, akıl, kalp ve fıkıh anlamına gelir. Kitap ve hikmet anlayışının uygulamalı bir boyutu da vardır ve bu tatbiki yön olmadan kitap ve hikmet doğru bir şekilde anlaşılamaz ve pratiğe dökülemez. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

يا مبدي يا مبدي, sanki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye,
ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et, başkasını bana tercih etme. Beni benden al, beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver, ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir,
Ya ahi, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Müteal, ya Müteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin.
sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu hep böyle olacak.
Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerine yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

Bahredenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışla ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak. Dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahnenin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi bitseydi ebbada esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini.
Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor.

Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları delen. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzası.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programıyla birlikteyiz. Tabii bu programda birkaç programdır ergenleri konuşuyoruz. Çünkü ergenler özellikle madde kullanımı konusunda riskli grubu oluşturuyorlar. Ve onlarla sağlıklı iletişim kurmak çok önemli. İletişim kuramadığınız durumda kapalılıkları, gizemi teşvik etmiş oluyorsunuz. Ve özellikle ergenlik döneminin genel karakterinden dolayı bu dönem zaten iletişimi zor bir dönem. Kendiyle kavgalı, kendiyle sorunlu en başta ergen. Doğal olarak sizinle, yetişkinlerle, ona rehberlik etmeye istekli insanlarla da çatışma potansiyeli yüksek. Peki böyle bir dönemde ergenler ile görüşmeler nasıl olmalı? Bugünkü programda bunu konuşmak istiyorum. Aziz dinleyenlerim, ergenler görüşmeleri manipüle etmeye her zaman yatkın bir grup. Onlara yetişkin gibi davranarak nasıl hitap edilmek istendiklerini öncelikle sormamız gerekiyor. Onlarla yaptığımız görüşmelerde dinlemek son derece önemli. Ancak biz yetişkinler dinlemek yerine konuşmayı tercih ediyoruz ve onlara sürekli komut vermeyi, onları yönlendirmeyi. İstemeseler de duymak istemedikleri bir takım cümleleri tekrar tekrar sergilemeyi, sıralamayı tercih ediyoruz. Oysa onlar daha çok dinlenmek istiyorlar. Aktif dinleyici olunmalı bu yüzden ve konuyla ilgili sorular sorulmalı. Hangi meseleyle iletişim kuruyorsak o meseleye dair sorular sormalıyız. Ergenin özel hayatı, konu dışı bir takım meseleler, ilişkili ilişkisiz konuları aynı görüşmede gündeme getirdiğinizde ergenle iletişiminizi koparmış oluyorsunuz. Yine görüşmelerle göz teması çok önemli. Ergenler çünkü görüştüğü kişide göz kontağı kurmaktan çekinebiliyor. Söyleyeceğiniz şeyleri planlamadan söylemek, düzenli devam etmek ve görüşmenin ikinci görüşme için ilk görüşmenin güven bağını oluşturmuş olması son derece önemli. Yani birden çok görüşme yapılacaksa ilk görüşmede o güveni tesis etmiş olmanız gerekiyor ki ergende bir isteklilik hali, bir talep oluşsun. Aziz dinleyenlerim, görüşmeleri aktif kılmak için açık uçlu sorular sormamız gerekiyor. Bahsettiği bir konu hakkında daha fazla şey anlatması istenebilir. Detay isteyebilirsiniz ancak gereksiz detay değil, doğrudan konuyla ilgili detaylar. Ve ilk planda anlatmak istemediği şeyler olabilir. Konuyu bir sonraki görüşmelerde konuşabilirsiniz. İstemiyorsa zorlamak iyi bir yol ve yöntem değil. Ergeni yargılamak asla yapmamamız gereken, asla sergilemememiz gereken bir tutum. Ona yardım etmiş olmuyoruz, orada olduğumuzu hissettirmiş olmuyoruz, aksine onu yargılamış oluyoruz. Baş sallayarak onaylamak ve ara sıra gülümsemek iletişimi güçlendiren faktörler. Yine samimi olmak, aşırı dokunsal temasa girmeye gerek duymadan, yani birebir görüşmedeki samimiyeti yansıtmak. Çoğu zaman ilk geldiğinde ve giderken tokalaşmak yeterli. Bunun dışında bir beden teması kurmak doğru olmayabilir. Ayrıca uzak ve soğuk durmak da iletişimi zayıflatan unsurlar. Mümkün olduğunca doğrudan karşılıklı oturmaya özen göstermek gerekiyor. Yani beden dilini de yeterli.

0: İlişkilerin doğru kullanması, samimiyetlerini ergen için aslında orada olduklarını hissettirmiş olmaları çok önemli. Aziz dinleyenlerim, görüşmeleri tamamen konu odaklı yürütmeye gerek yok. Ergeni tanımaya yönelik yahut gündemdeki diğer konulardan da sohbet edebilirsiniz. Her görüşmede akıcı sohbet ortamı oluşmayabilir. Bazen susmak danışan ve görüşmeci açısından iyi gelebilir. Yani o size bir şey danıştığında sizin sürekli anlatmanız gerekmez. Bazen hakikaten jestler, mimikler, sözsüz iletişim kodları bazen sözlü iletişimden daha etkili ve daha sorun çözücü olabilir. Yine görüşmelerde uyarılması gereken konuları ergene, fakat bu doğru değil mi? Ama bazı insanlar şunu söyleyeceklerdir ki, gerçekten dürüst bir şekilde buna inanıyor musun gibi cümleler ile hatırlatabilirsiniz. Bu aslında, yani düşüncelerini sorgulama konusunda ergene de bir imkan, bir alan açmak demek. Tabii görüşmeci, yani biz yetişkinler ergenin duygu dünyasını anlamamız gerekiyor. Ergenler için yapabildiklerinin fark edilmesi son derece önemli, çünkü kendine özgüven, öz saygı geliştirmesi gerekiyor. Bu konuda eksik olabilir. Yetişkinler bunu cesaretlendirerek aslında ergenin dünyasını kendi dünyalarına yaklaştırabilirler. Olumsuz davranışların yerine olumlu davranışlara konsantre olmamız gerekiyor. İyi davranışların fark edilmesine ihtiyaç var. Biz genel olarak yetişkinler olumsuzu örneklendirmeyi seviyoruz. Yetişkinlerle konuşurken onların hatalarını öne çıkardığını düşündüğümüz ergenler aslında kendileriyle konuştuğumuzda bizleri de benzer şekilde suçluyorlar. Demek ki yargılamak değil, demek ki karşılıklı suçlamak değil, mümkün olduğunca olumlu davranışlara konsantre olmak. İyi davranışların fark edilmesi, mesela bugün hiç küfürlü konuşmadın, arkadaşlarını iki gündür hiç vurmamışsın gibi olumlu özelliklerinin öne çıkartılması ergenler açısından motivasyonu artıran unsurlar. Tabii ergen görüşmelerinde bireysellikten çok davranışları yorumlamak önemli. Örneğin agresifsin demek yerine sinirlendiğinde kontrolsüz bir şekilde eşyaları tekmelemeyi seçiyorsun. Hırsızlık yapmamalısın demek yerine arkadaşlarının eşyalarını izinsiz ve onaysız alman doğru değil. Sana ait olmayan eşyaları almamalısın demek gibi. Bakın aynı şeyi söylüyorsunuz. Ancak üslubunuz farklı, kurgunuz, cümle yapınız farklı ve kazanmasını istediğimiz yeni davranışları öğrenmesi için ona zaman vermemiz gerekiyor. Tabii bir anda hiç kimsenin değişmesi mümkün değil. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarımızın ve gençlerimizin bir anda model davranışlar sergilemesi asla mümkün değil. Sabır, emek ve süreç gerekiyor. Tabii kazanması gereken davranışları kendilerine söyletmek burada etkili olabilir. Aziz dinleyenlerim, olumsuzlukların yanı sıra olumlu davranışlara yönlendirilmeye ihtiyaçlarının olduğunu bilerek insanlara yalan söyleme demek yerine gerçeği saptırırsan hem güvenilirliğini kaybedersin hem de istediğini elde edemezsin. Ancak doğrudan ihtiyacın olan şeyi söylersen imkanlar çerçevesinde sana yardımcı olabiliriz demek daha gerçekçi bir yöntem ve sonuç alıcı bir yaklaşım. Aziz dinleyenlerim, bu öneriler ilişkilerimizi güçlendiriyor ve ergenlerle kurduğumuz iletişimin sonraki seyrini doğrudan belirliyor ve onlarla her görüşmemizde aslında onların kendi tarafımızda, bizim duygu dünyamızla onların duygu dünyası arasındaki bağlantıyı doğru kurmanın önünü bir şekilde açmış oluyor. Evet, bugün de ergenlerle görüşmeler nasıl olmalıdır onu konuştuk. Bir sonraki programda da bu konuya devam etmek istiyorum. Çünkü ergenlik döneminde özellikle iletişim kodlarını doğru bilmek, yerinde kullanmak, sorunu analiz etmek ve çözüme kavuşturmak bakımından son derece önemli. Hepimize iletişimi güçlü ve etkili bir gelecek diliyorum. Özellikle ergenlerin bizim dünyamıza daha yakın durduğu ve onların dünyasında olup bitenleri biz yetişkinlerin daha gerçekçi bir şekilde anlamaya ve çözüm bulmaya çalıştığı günlerin yakın olduğunu umut ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle, huzurla kalın, bağlı kalın, bağımlılıklardan uzak durun. Allah'a emanet olun aziz dinleyenlerim.
1: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

vermez, kişi muradıma vermez. Bu fanide kimse kalmaz, derdim vardır inin.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmiyor.

değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

mücrim günahkârın şeha. Ya Rabbena mağfirlena. İhsana kıl eyle ata. Ya Rabbena mağfirlena. Sensin bizim ilahımız. İki cihan penahımız. Arttı cürmü günahımız. Ya Rabbena mağfirlena.

Ayıpların settarısın, mücrimlerin gaffarısın, alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, mağfir lena. Arzu sema, insü melek, tuyuru buş suda semek. Senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena, mağfir lena. Bakma şahım noksanıma, cürmü büyük isyanıma. Verme halel iyi.

derdime derman yine sensin. Biçare olan canıma canan yine sensin. Cangahıma urdun okunu kalmadı tabım. Merhem urucu yâreme lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile mercan yine sensin.

Sinemi ol, merdümi çeşmin, dil ülkesine Câlis-u Sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahmnak, bir çare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri, İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. Yine sensin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Bu dünyanın güzelliğine tamah etmektesin. Ama bu tamah, o sonsuz alemin, o mana aleminin güzelliğine perde oluyor. Gururla dolu olan bu hayatın zevki, seni gerçek hayattan, doğruluk hayatından uzaklaştırıyor. İyi bil ki, dünya malına aşırı düşkünlük, maddeye karşı duyulan tamah seni kör eder. Senden yakini, yani tam inancı alır götürür de seni şüphelere düşürür. Tamah yüzünden hak sana batıl görünür. Ey hak yolcusu, tamahtan kaç kurtul. Ayağını hakikat dergahının eşiğinin başına bas. O kapıdan içeri girebilirsen bu dünya hayatının kötülüklerinden kurtulursun. Olgunlaşırsın ve dünyanın gamından da, neşesinden de dışarıya adım atmış olursun. O zaman senin gönül gözün, can gözün aydınlanır. Hakkı hakikati görür, din ve iman nuruyla parlarsın. Şimdi öğütleri canla başla dinle. Dinle ki üzüntüden, korkudan kurtul, manevi rahata kavuş. Eminliğe eriş.

Kur'an'ın temel konuları. Tüm dinleyicilerimize merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün 11. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Mümin, hatada ısrar etmeyen, her zaman Müslümanca duruşu olan ve şahsiyetli bir hayat yaşayan insandır. 11. cüzde, Tevbe suresinin son tarafı ve Yunus suresinin tamamı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesajdan ilki tevbe. Tevbe etmek ve hatadan

dönmek erdemli bir harekettir. Tevbe suresinin son tarafında tevbe ve istiğfar konusu işlenmektedir. Bir peygamberin müşrikler için istiğfar etmesinin ve af dilemesinin doğru olmadığı belirtilmektedir. Bununla ilgili olarak Hazreti İbrahim üzerinden örnek verilmektedir. Çünkü o da kafir olan babası, babalığı için istiğfar etmişti. Allah ise muhacir, ensar ve diğer samimi müminlerin dua ve istiğfarlarını kabul etmektedir. Bu bağlamda Tebük Savaşı'na keyfi katılmayan ama sonra çok pişman olup tevbe eden 3 sahabinin durumu anlatılır. Bir aydan daha fazla süre devam eden bu tövbe pişmanlık süreci, toplumsal tepki ve yeryüzünün onları daralttığı bir dönemde tevbelerin kabul edilmesi ve 3 sahabinin kurtulması bizim için önemli bir örnektir. Riyazü's Salihin isimli hadis kitabının başındaki tevbe bölümünde tevbe eden bu 3 sahabinin ilginç hikayesiyle ilgili rivayet aktarılır. Mutlaka oradaki bu olay gibi çok farklı tövbe olayları okunmalıdır. 11. cüzdeki ikinci konumuzsa Müslümanca duruş. Kur'an'dan ve peygamberlerden öğrenmek. Bu cüzde Yunus suresi de bulunmaktadır. İlk kısmında Hazreti Peygamber'in Mekke'deki risalet çalışması, insanları tevhide çağrışı ve onların tepkileri karşısında sergilediği Müslümanca duruş anlatılmaktadır. Burası aslında bütün davetçiler için önemli bir bölümdür. 11. cüzün 3. konusuysa şahsiyetli olmak. Peygamberin hayat tarzı, sünneti budur. Yunus suresinin 2. bölümünde ise Hazreti Yunus'un da içinde bulunduğu önceki 3 peygamberin tevhid çağrısı, risalet çalışması ve cahiliye toplumu karşısında sergiledikleri duruşları anlatılır. Bu tevhidi duruşun bütün peygamberlerin sünneti, hayat tarzı olduğu anlatılır ve bütün davetçilere bir mesaj verilir. Birinci cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On birinci cüz.

تكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yanlarına döndüğünüz zaman da size özür beyan ederler. De ki, boşuna mazeret ileri sürmeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bize bildirmiştir. Bundan böyle de Allah ve Resulü yapıp ettiklerinizi görecektir. Sonra gizli açık her şeyi bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size neler yapmış

olduğunuzu haber verecektir. Yanlarına döndüğünüz zaman onları hesaba çekmekten vazgeçesiniz diye size yemin billah edecekler. Artık onlardan uzak durun, zira onlar tiksinilecek kimselerdir. İşlemiş oldukları günahların karşılığı olarak varacakları yer de cehennemdir. Kendilerinden hoşnut olasınız diye size yemin ederler. Fakat siz onlardan hoşnut olsanız bile Allah günaha batmış o kimselerden asla razı olmaz. Bedeviler inkarcılık ve ikiyüzlülükte daha ileridedirler. Allah'ın Resulüne indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Bedevilerden öyleleri vardır ki hayır yolunda yaptığı harcamayı angarya sayar ve başınıza kötü hallerin gelmesini bekler durur. O kötü haller kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi çok iyi işitir ve bilir. Bedeviler arasında öyleleri de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır, hayır yolunda harcadıklarını Allah'a yakın olmak ve peygamberin duasını almak için vesile sayar. Bilesiniz ki bunlar kendileri için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, esirgiyicidir. Muhacirlerin ve ensarın ilkleriyle onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da ondan razıdırlar. Onlara sonsuza dek hep içinde kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Çevrenizdeki bedeviler içinde münafıklar var. Medine ahalisi içinde de iki yüzlülüğü huy edinmiş olanlar var. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki defa cezalandıracağız. Ayrıca çok büyük bir azaba iletilecekler. Bir başka grup var ki onlar iyi işe bir de kötü iş karıştırdıktan sonra günahlarını itiraf etmişlerdir. Umulur ki Allah onların tevbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok esirgeyici, çok bağışlayıcıdır. Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al. Bir de onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir. Bilmiyorlar mı ki kullarının tevbesini kabul eden Allah'tır. Sadakaları kabul eden de O'dur. Şüphesiz Allah tevbe kapısını alabildiğini açık tutmaktadır. Rahmetiyle her şeyi kuşatmaktadır. De ki, durmadan bir şeyler yapın. Yaptıklarınızı Allah da, peygamberi de, müminler de görecektir. Sonunda gizliyi de açığı da bilenin huzuruna çıkarılacaksınız ve o size yapmış olduklarınızı haber verecektir. Bir diğer grubun durumuysa Allah'ın hükmüne kalmıştır. Ya onlara azap edecek veya tevbelerini kabul edecektir. Allah bilen ve hikmetle yönetendir. Bir de şunlar var ki zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkarcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescit yapmışlardır. Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı diye de yemin edecekler. Allah şahit, onlar kesin kes yalancıdırlar. Orada asla namaza durma. Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescitse namaz kılman için elbette daha uygundur. Burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever. Binasını Allah'a saygı ve O'nun hoşnutluğunu kazanma temeli üzerine kuran mı daha iyidir, yoksa binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kenarına kurarak onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah hakkı çiğneyenleri doğru yola iletmez. Onların kurduğu bina, yürekleri paramparça olmadığı, yaşadıkları sürece içlerinde bir huzursuzluk kaynağı olmaya devam edecektir. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır.

onların bağışlanmalarını dileyemezler. İbrahim'in babasının bağışlanması için yaptığı dua ise sırf ona verdiği bir sözden ötürüydü. Ama onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok duyarlı, yumuşak huylu biriydi. Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeylerin neler olduğunu kendilerine açıklamadan onları yoldan çıkmış sayacak değildir. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi bilmektedir. Bilesiniz ki göklerin de yerin de hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan O'dur, öldüren O'dur. Allah'tan başka sizin için ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Şu bir gerçek ki Allah peygambere ve o sıkıntılı zamanda içlerinden bir grubun moralleri bozulmaya yüz tuttuktan sonra bile ona bağlılıklarını koruyan muhacirlere ve ensara lütfuyla muamele etti ve sonra da tevbelerini kabul etti. Allah onlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Allah geriye bırakılan, savaşa katılmayan üç kişinin de tevbesini kabul etti. Sonunda bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmeye başlamış, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'a karşı ondan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine o da eski durumlarına dönmeleri için onlara tevbe nasip etti. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir, merhametlidir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Medine ahalisi ve çevresinde bulunan bedeviler, Resulullah'a katılmaktan geri kalamaz ve onu bırakıp kendi canlarının derdine düşemezler. Çünkü onlar Allah yolunda ne zaman bir susuzluk, yorgunluk ve açlığa maruz kalsalar, kafirleri öfkelendirecek biçimde bir yere ayak bassalar veya düşmana karşı bir başarı elde etseler, bunların her biri mutlaka onlar için iyi birer amel olarak yazılır. Allah iyilerin emeğini asla boşa çıkarmaz. Yine onlar küçük olsun büyük olsun, hayır yolunda bir harcama yaptıklarında, bir yol kat ettiklerinde, bu Allah'ın onlara yapmış olduklarından daha güzeliyle karşılık vermesi için muhakkak onların lehine yazılır. Bununla beraber müminlerin hepsinin toptan savaşa çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup, dinde yeterli bilgi sahibi olmaya çalışmak ve seferden dönen topluluklarını uyarmak üzere geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Ey iman edenler! İnkarcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse içlerinden bu hanginizin imanını artırdı ki diye soranlar çıkar. Ama bu iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir ve bundan dolayı onlar sevinç içindedirler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince bu onların manevi kirlerine kir katmıştır ve onlar İnkârcı olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tevbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar, sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur, ben yalnız ona güvenip dayanırım, o büyük arşın sahibidir. Yunus Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir kişiye insanları uyar ve iman edenlerin Allah katında değerli bir yeri bulunduğunu müjdele diye vahiy göndermemiz,
insanlar için şaşırtıcı.

yapılacak bir şey midir? Bir de inkar edenler, bu kuşkusuz apaçık bir büyücü demektedirler. Kuşkusuz Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da yarattığı arşa hakim olan, her işi yöneten Allah'tır. O izin vermedikçe şefaat edecek biri de yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. Bunları düşünmez misiniz? Hepiniz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. O baştan yaratır, sonra da yaratmayı tekrar eder ki, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları adaletle ödüllendirsin. İnkar yolunu tutmaları sebebiyle münkirlerin nasibi ise kaynar bir içecek ve acı veren bir azaptır. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, kanıtlarımıza aldırış etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rableri onlara inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde yan üstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumlardan kurtardığımızdaysa sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bize geleceklerine inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Onlara şöyle de, onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yine de ki, Allah öyle dileseydi, ne ben onu size okuyabilirdim, ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Allah hakkında yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların kurtuluşu yoktur. Allah'ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim aracılarımız diyorlar. Onlara şöyle de, göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi ona bildirmeye mi kalkışıyorsunuz? Onların yakıştırdıkları ortaklardan onun yüce ve münezzeh olduğunda şüphem yoktur. İnsanlar inanç birliği içinde bütünleşmiş tek bir topluluktan ibaretti. Sonra aralarında inanç farklılığı oluştu.
Eğer Rabbinin katından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya diyorlar. De ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. İnsanlara dokunan bir zarardan sonra bir rahmet tattırdığımızda bir de bakarsın ki onlar bize ait işaretler üzerinde hileye sapmışlardır. De ki, hileye karşı Allah'ın tedbiri daha çabuktur. Şüphesiz elçilerimiz sizin hile ve düzenlerinizi kaydediyorlar. Karada ve denizde yol alıp ilerlemenizi sağlayan O'dur. Gemide bulunduğunuzda güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan vallahi sana şükredenlerden olacağız diye din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Allah onları kurtardığında bir de görürsün ki bulundukları yerde hak hukuk tanımazlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız ancak sizin zararınızadır. Dünya hayatının geçici menfaati, sonra gelişiniz bizedir. Geldiğinizde size yaptıklarınızın ne olduğunu bildireceğiz. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki, insanların ve hayvanların yediği yer bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzellikleri kendi güçlerine bağladıklarında oraya bir gece vakti yahut güpe gündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün de yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır. Kendileri orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı dengi olan cezadır. Bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar. Kendilerini Allah'ın cezasından kurtaracak biri de yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır. İşte bunlar da cehennemliklerdir. Kendileri orada devamlı kalıcıdırlar. Bir gün ki onların hepsini bir araya getireceğiz, sonra bize ortak olarak yakıştırdıklarına, siz ve ortaklarınız yerlerinizde durup bekleyin diyeceğiz. Böylece aralarını böleceğiz ve yakıştırdıkları ortaklar onlara, siz bize tapmıyordunuz, sizin bize ibadet ettiğinizin farkında bile olmadığımıza Allah şahittir diyecekler. İşte o gün her şahıs, dünyada yaptığının karşılığını görecek, gerçek mevlaları olan Allah'ın huzuruna götürülecekler ve uydurup yakıştırdıkları putlar da onları yüzüstü bırakıp kaybolacaklardır. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da işitme ve görme yeteneklerini hükmü altında kim tutuyor? Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Her türlü işi kim yürütüyor? Allah diye cevap verecekler. Öyleyse ona ortak koşmaktan sakınmıyor musunuz de. İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz? Böylece günahkarlık batağına saplananlarla ilgili olarak Rabbinin verdiği "Onlar artık iman etmeyecekler" şeklindeki hüküm gerçekleşti. O sizin ilahlaştırdığınız varlıklar arasında bir şeyi ilk defa yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden biri var mı diye sor. De ki, ilkten yaratan da, yaratmayı tekrar eden de Allah'tır. Şu halde nasıl gerçeğin dışına saptırılıyorsunuz?
İlah diye taptıklarınız için de Hakk'a götüren biri var

mı diye sor. De ki, Hakk'a götüren yalnız Allah'tır. Öyleyse Hakk'a götüren mi izlenmeye daha layıktır, yoksa rehberlik edilmedikçe bir başına yolunu bulmaktan bile aciz olan mı? Size ne oluyor, nasıl yargıda bulunuyorsunuz böyle? Onların çoğu sadece zanna uyuyor. Oysa zan hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutamaz. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir. Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer iddianızda doğruysanız, o zaman onun benzeri bir sure de siz getirin bakalım. Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de yardımınıza çağırın. İşin gerçeği şu ki, onlar mahiyetini bilmedikleri ve henüz kendilerine yorumu yapılmamış olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de işte böyle yalan saymışlardı. Ama bak, zalimlerin sonu nice oldu. Onların arasında bu Kur'an'a inanan da var, inanmayan da. Rabbin bozguncuları çok iyi bilmektedir. Seni yalanlamaya kalkışırlarsa şöyle de: benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size aittir. Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz. Ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim. İçlerinde seni dinleyenler de var. Ama sağırlara, üstelik akıllarını da işletmiyorlarsa, gerçeği sen mi duyuracaksın? Onların arasında sana bakanlar da var. Ama eğer görmüyorlarsa, körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Gerçek şu ki Allah insanlara zerrece kötülük etmez. Fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar. Allah onları mahşerde topladığı vakit, sanki dünyada sadece günün bir saatinde aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını sanacaklardır. İşte o vakit Allah'ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolda yaşamamış olanlar hüsrana uğramış olacaklar. Onlara bildirdiğimiz cezanın bir kısmını ya sana gösteririz veya görmeden seni vefat ettiririz. Ama sonuçta dönüşleri bizedir. Sonra Allah onların neler yaptığına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi olmuştur. Onlara peygamberleri geldiğine göre aralarında olup bitenler hakkında adaletle hüküm verilir, haksızlığa uğratılmazlar. Şayet dedikleriniz doğruysa ne zaman gerçekleşecek şu tehdit diyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda vermeye muktedirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gidebilirler. Şunu da söyle, ne dersiniz? Ya onun azabı bir gece veya gündüz vakti üstünüze inerse? Günah içinde boğulmuş olanların böyle acilen olmasını istedikleri bunların hangisidir? Olacaklar olduktan sonra mı buna iman edeceksiniz? O anda öyle mi? Hani azabın çarçabuk gelmesini istemiştiniz? Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir: tadın bitmeyen azabı. Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz? Sahi bu doğru mu diye sana soruyorlar. De ki, elbette. Rabbime yemin ederim ki bu söylenenler kuşku götürmez bir gerçektir. Siz de bunları önleyemeyeceksiniz. Haksızlık yapmış olan her insan, dünyadaki her şeyi kendisinin olsa o gün kurtulmak için onu feda ederdi. Onlar azabı gördükleri vakit pişmanlıklarını içlerinde saklayacaklar. Onlar hakkında adaletle hüküm verilecek. Kendilerine haksızlık edilmeyecektir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Dikkat edin, Allah'ın olacağını bildirdiği şey gerçektir. Ama onların çoğu bilmezler. Hayatı veren de alan da O'dur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir. Söyle onlara, sevineceklerse Allah'ın lütfu ve rahmetiyle, evet bununla sevinsinler. Çünkü bu,

onların toplayıp biriktirdiklerinden daha değerlidir. De ki, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını helal, bir kısmını haram saymanıza ne demeli? De ki, buna Allah mı izin verdi, yoksa Allah adına hüküm mü uyduruyorsunuz? Peki, kendi uydurmalarını Allah'a yakıştıranlar, kıyamet gününde olacaklar için ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki, Allah insanlara karşı lütufkardır. Ama onların çoğu şükretmezler. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah'ındır. O her şeyi duymaktadır, bilmektedir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah'ı bırakıp da ona ortak koştukları sözde ilahlara tapanlar neyin peşinden gidiyorlar? Onlar yalnızca kuruntularının peşinden gidiyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, işlerinizi görmenizi sağlasın diye gündüzü size bahşeden O'dur. Kuşkusuz dinlemesini bilen bir topluluk için bunda dersler vardır. Onlar Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nundur. Yanınızda bu iddianızı kanıtlayacak bir deliliniz asla yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştıranlar kurtuluşa eremezler. Bu dünyadaki önemsiz bir menfaattir. Sonunda onların dönüşü bizedir ve nihayet inkar etmiş olmaları sebebiyle onlara şiddetli azabı tattıracağız. Onlara Nuh'un kıssasını da oku. O kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini bildirmem zorunuza gidiyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güveniyorum. Siz de ortaklarınızı toplayıp ne yapacağınızı kararlaştırın. Yapacağınız iş içinizde niyet olarak kalmasın ve bana mühlet de vermeden yapacağınızı yapın. Şayet yüz çevirirseniz, zaten benim sizden bir karşılık beklediğim yok. Benim mükafatımı ancak Allah verir. Bana Allah'a teslimiyet içinde olanlardan biri olmam emredildi. Yine de onu yalancılıkla itham ettiler. Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. Yerlerine bunları geçirdik. İşte gör, o uyarılanların sonu nice oldu. Onun ardından da birçok peygamberi kendi topluluklarına gönderdik. Onlara açık mucize getirdiler. Fakat onlar daha önce atalarının da yalan saydıklarına bir türlü inanmak istemediler. Sınırı aşanların kalplerini işte biz böyle mühürleriz. Onların da ardından Musa ve Harun'u açık mucizelerimizle Firavun'a ve çevresindeki ileri gelenlere gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Onlar günaha gömülmüş kimselerdi. Öyle ki kendilerine katımızdan hakikat geldiğinde, bu apaçık bir büyü dediler. Musa şöyle dedi. Size gerçek ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz. Sen dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de bu yerde nüfuz ve egemenlik ikinizin olsun diye mi aramıza geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz. Firavun da işi bilen bütün sihirbazları huzuruma getirin diye emretti. Sihirbazlar gelince Musa onlara hadi atabileceklerinizi atın dedi. Onlar hünerlerini ortaya koyunca
Musa şöyle dedi: "Asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez." Allah günaha batmış olanlar hoşlanmasa da sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır. Hasılı kavminden ancak az sayıda insan, Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük edeceğinden korka korka Musa'ya iman etti. Çünkü Firavun o topraklarda gerçekten güç ve iktidar sahibiydi. Üstelik kötülükte sınır tanımaz biriydi. Musa, "Ey kavmim," dedi, "eğer Allah'a iman ettiyseniz, gerçekten ona teslim olduysanız, artık yalnız ona güvenip dayanın." Onlar da şöyle karşılık verdiler: "Yalnız Allah'a dayanıp güvendik. Rabbimiz, bizi o zalimler için imtihan aracı kılma. Merhametinle bizi o inkarcılar güruhundan kurtar." Musa'ya ve kardeşine şöyle vahyettik: "Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. Ey Musa, inananları müjdele." Musa, "Rabbimiz," dedi, "sen Firavun'a ve adamlarına dünya hayatında ihtişam ve servet verdin. İnsanları senin yolundan saptırsınlar diye mi ya Rab? Ey Rabbimiz, artık onların servetlerini silip yok et. Kalplerine sıkıntı ver. Elem veren cezayı görmedikçe iman etmesinler de görsünler." Allah şöyle buyurdu: "İkinizin de duası kabul edildi. Doğruluktan ayrılmayın ve sakın kendini bilmezlerin yoluna uymayın." Derken İsrailoğullarını denizin öteki yakasına geçirdik. Firavun ve ordusu da haksız yere onlara saldırmak üzere peşlerine düşmüştü. Sonunda Firavun boğulmak üzereyken şöyle dedi: "El hak inandım ki İsrailoğullarının iman ettiğinden başka ilah yokmuş. Ben de artık kendini ona teslim edenlerden biriyim. Şimdi mi? Halbuki daha önce hep baş kaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştım. İşte bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonra gelenler için bir ibret olsun. İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde değildirler. Andolsun biz İsrailoğullarını seçkin bir yere yerleştirdik ve onları güzel nimetlerle rızıklandırdık. Kendilerine ilim gelinceye kadar da ayrılığa düşmediler. Ayrılığa düştükleri konularda Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü elbette verecektir. Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa, senden önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen gerçeğin ta kendisidir. Sakın şüphelenenlerden olma. Asla Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa hüsrana düşenlerden olursun. Şu bir gerçek ki, haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, kendilerine her türlü kanıt gelse bile, elem veren azabı görmedikçe iman etmezler. Keşke o helak edilen beldelerden bir belde halkı iman edip de imanı kendisine yarar sağlasaydı. Ama Yunus'un kavmi hariç. Nitekim onlar iman edince dünya hayatındaki zillet azabını üstlerinden kaldırmış ve kendilerine belirli bir süreye kadar yaşama imkanı vermiştik. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın? Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O, akıllarını kullanmayanları inkar bataklığında bırakır. De ki, bir bakın da görün, göklerde ve yerde neler var. Fakat iman etmeyecek topluma ne o kanıtların ne de uyarıların yararı olabilir. Aslında onlar kendilerinden önce gelip geçenlerin günlerinin benzerini beklemekteler. De ki, bekleyin bakalım, ben de sizinle beraber bekliyorum. Sonra peygamberimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böyle, inananları kurtarmak bize düşer. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa bilin ki, sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi.
ve yüzünü hak dine çevir, sakın müşriklerden olma buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa, onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgiyen O'dur. De ki, ey insanlar! İşte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedilirse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da şu şekilde açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Kuşkusuz ben de onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin. Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın, fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnız Allah'a olacaktır. O her şeye kadirdir. Bakınız, o inkarcılar içlerindekini ondan gizlemek için sırtlarını dönerler. Bilesiniz ki elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü o kalplerin içini bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç bulduğu yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Seni korkutacak geçtiğin yollar. Arkandan gelecek hep ayak sesi. Sarıp vücudunu belirsiz kollar. Enseni yakacak ateş nefesin. Göğsümden havaya kattığım zehir solduracak bir gül gibi ömrünü. Kaçıp dolaşsan da sen şehir şehir, bana kalacaksın yine son gün. Kimsesiz odamda kış geceleri, için ürperdiği demler benan. De ki odur sarsan pencereleri, de ki rüzgar değil odur haykıran.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Kuddüs. Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten uzak, pek temiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Şu yaşınıza kadar tanıdığınız bütün insanlar içinde gözünüze en güçlü görünen kimdi? Bir düşünün. En azametli, en yenilmez gördüğünüz kimdi? Gözünüzde büyüttüğünüz, sevgisinden noksanlığı yakıştıramadığınız kim varsa aklınıza getirin ve hepsinin bir eksiği olduğunu hatırlayın. Hepimiz insanız. İlla ki aciz olduğumuz bir nokta, eksik kalan bir özelliğimiz vardır, değil mi? Yaratılmış her varlığın acziyeti olduğu bir gerçek. Bir an gelir, gaflete düşeriz. Bir kör noktamız olur, bir şeyleri gözden kaçırırız. Ama Allah, Allah'ın Kuddüs oluşu burada gösterir kendini. Rabbimiz hem bizim içine düştüğümüz dert, korku, hüzün, ızdırap gibi nefsani hallerden hem de zaman ve mekandan uzaktır. Hepsinin üstünde ve hepsinden bağımsızdır. Eşyaları bizim gördüğümüz gibi iki veya üç boyutta görmez. Hepsinin içini, dışını, her ayrıntısını bilir. Bu yüzden de hiçbir şeyi gözden kaçırmaz, bizim gibi gaflete düşmez. Kör noktası yoktur Rabbimizin. İnsanın kalbi en güzel akar. Varlığın en temizini, güzelini, tam ve eksiksiz olanını sever. Boyu posu tas tamam, sözü sohbeti dinlenen.

0: işini bilen ve tam yapanı nasıl da severiz. Bu bizim kusursuzluğa olan zaafımızdandır. Ki böyleyken bile en kusursuz gördüğümüz insanın eksik ve zayıf olduğunun farkındayızdır. Bilmediğimiz kim bilir ne kusurları vardır. Kendi aramızda belirlediğimiz bu kusursuzluk ölçüsüyle bir de övünürüz. Bizim için iftihar sebebi olur. Falanca aileye mensup, falanca okulda hoca, şu kadar malı mülkü var demekten kaçınmayız. Ama düşünsenize sevgili dinleyicilerimiz, içimizdeki en itibarlı, en kıymetli insanlar bile hiç eksiği olmayan insanlar değillerdir. Olsa olsa bize göre az eksiği olanlardır. Çünkü kusursuzluk Allah'a aittir. Bir adam düşünelim. Öyle derin bir ilim sahibi olsun ki bildiklerini halka anlatmakla bitiremesin. Avamın anlamakta zorlandığı ilmi hücrelerine kadar işlemiş olsun. Kitaplara sığmasın. Bu ilim Allah'ın bütün dünyayı, güneşi, ayı, sistemleri, insanı, hücreleri idare eden ilminin yanında nedir? Eksiktir. İşte Rabbin kemalatı böyle bir şeydir. İnsan ancak Rabbinin müsaade ettiği sınıra kadar bilebilir. Bir sınır vardır ki onun ötesine geçemez. Onun ötesinde hiçtir. Peki mükemmel olan, bütün eksikliklerden uzak olan Rabbimiz bizden ne bekler? Mükemmel olmamızı mı? Hayır elbette. Allah kullar gibi değildir. Gerçeklerin farkındadır. Yarattığı kulun kapasitesini de bilir, acziyetini de. Bu yüzden ondan mükemmel olmasını beklemez. Allah mükemmeldir ama mükemmelliyetçi değildir. Kulun kendi kemalatına yaklaşmasını ister yalnızca. Hükmünün hikmeti bu kadar incedir. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Her şeyden önce Rabbimin benim gibi herhangi bir yaratılmışa benzemediğinden emin olmam gerek. Biliyoruz ve eminiz ki Rabbimiz kendine özel bir kemalata sahiptir. Ben de onu kendine yakışır bir övgüyle överim. Bana düşen itikadımı, ibadetimi ve kalbimi Rabbimin o kamil haline yakışacak şekilde temizlemektir. Ancak o zaman ona layık bir kul olabilirim. Peki, itikadımı nasıl temizlerim? İnsanın şüphe ve tereddütten uzak olması, inanışının yakinliğe dayanmasıyla olur. Yakinlik, emin olmak demektir. Bir varoluş biçimidir. Benim itikadi bir meselede tereddüdüm olduğunda hemen onun üzerine gitmem gerekir. O konuyla ilgili kat'i bir kanaate varıncaya dek soruşturmam, araştırmam ve şüphelerimi gidermem gerekir. Herhangi bir dini konuda tereddütlerim olursa ve gidermezsem itikadım sarsılır. Bu da benim ayağımı kaydırır. Rabbim bizi kendini şüphesiz tertemiz bir sevgiyle sevenlerden eylesin. İbadetimi nasıl temizlerim? İbadeti güzelleştiren, parlatan ihlastır. Samimi bir niyetle yalnızca Allah rızası için yapılan ibadet en kıymetli olandır. Nitekim Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur, buyurmuştur. Demek ki ben ibadet ederken hep kalbimi kollamalıyım. Yalnızca Allah için mi yapıyorum, yoksa başka maksatlarım da var mı? Varsa hepsini temizlemem gerekir ki Rabbim benden razı olsun demeliyim. Kalbimi nasıl temizlerim? İnsanın kalbi bedenindeki en kıymetli yerdir. Efendimizin, kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tövbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlatılır. Günaha devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar, buyurduğu kalp, Allah'ın kuluna nazar ettiği yerdir. Benim bu sebepten kalbimi temiz tutmam gerek ki Rabbimin nazar edişini hissedebileyim. Beni ve bütün eksiklerimi, kusurlarımı bilen Rabbim, senin muhteşem ve kusursuz oluşuna hayranım. Bana ikram ettiğin ömrü en hayırlı halime ulaşmak için harcamayı diliyorum senden. Bu yolda ayaklarımı sabit kıl ve kulluğumu kabul et ya Kuddüs. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbet

Cennetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

söz değer varlığa şu can elinden. Kimin de nar olur, kimin de nur. Tutunca zamanın aşk ellerinden, hazanda kavrulan çöllerde yağmur, rahmete yazılır her şey yeniden.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 26 Eylül 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 15 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 13 Eylül 1442. Tarihte bugün. Türk Dil Bayramı. Arka sayfa. Günün konusu. Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir? Alkol, içkiler dışında ilaç, kozmetik, içecek ve bazı gıda maddeleri içinde doğal fermantasyon sonucu veya katkı şeklinde de bulunabilmektedir. Yüce dinimiz İslam'da alkollü içkilere karşı kesin bir tavır alınmış, bunların içilmesi haram olarak nitelenmiştir. Maide suresi 90. ayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemse sarhoşluk veren içkilerin üretilmesini, başkalarına sunulmasını, taşınmasını, alım satımını da yasaklamış, içildiğinde sarhoşluk veren her şeyin miktarına bakılmaksızın haram olduğunu beyan etmiştir. Alkolün farklı kullanım alanlarından olan ispirto, kolonya ve benzeri sıvıların da içilmesi haramken, bunların temizlikte hijyen ve benzeri amaçlı kullanılması caiz görülmüştür. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez.

0: Bir ayet. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Maide Suresi 90. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

benim elimin parçaları dört bir yanda. Şimdi ne cennet ne cehennem, araftayım arafta arıyorum.

rime rime parçaları dört bir yanda. Şimdi ne cennet ne cehennem, Araf'tayım, Araf'ta arıyorum.

Efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyen sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç bulduğu yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

99. gün. Sevap ve günah. Amellerin karşılığı. Ayet-i Kerime Meali. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da ümid olarak da daha hayırlıdır. Hadis-i Şerif. Esed kabilesine mensup Vabisa bin Mabed, Resulullah'ın kendisine şöyle dediğini nakletmiştir. İyiyi ve kötüyü sormak için mi geldin? Vabisa evet deyince, Resulullah üç defa, kalbine sor ey Vabisa, kalbine diye tekrarladı. Ve devam etti. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içine sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, seni onaylasalar bile, gönlü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. Fetva, radyo, televizyon ve internet gibi araçlardan Kur'an-ı Kerim dinlemek kişiye sevap kazandırır mı? Televizyon, radyo veya başka bir cihazdan mukabele dinlemekle hatim yapılmış olur mu? Radyo, televizyon, internet ve diğer teknolojik araç ve platformlardan Kur'an-ı Kerim dinlemek kişiye sevap kazandırır. Kur'an hatmi, Kur'an'ın başından sonuna kadar Arapça olarak okunmasıdır. Dolayısıyla bir kimsenin hatim yapmış olması için Kur'an'ı bizzat tilavet etmesi gerekir. Televizyon, radyo veya başka bir cihazdan okunan mukabeleyi takip etmek veya dinlemek de sevaptır. Hikmetli Söz. Sözü, Sırlar Sarayı'nın kapısının sesi bil. Bu ses, kapının açılmasından mı geliyor, kapanmasından mı geliyor? Buna dikkat et. Kapının sesi duyulur, fakat kapı görünmez. Kapı duygudan dışarıdadır. Bu sesten anlarsınız, haberdar olursunuz da kapıyı göremezsiniz. Hikmet Çengi hoş bir ses çıkardığı zaman dikkat et bakalım. Cennetin hangi kapısı açıldı? Kötü bir ses mi?

geldi. Bed bir söz mü işittin? Dikkat et bakalım, cehennemin hangi kapısı açıldı? Madem ki kapısından uzaktasın, kapının sesini dinle. Gözleri kapıyı gören kişi ne mutlu kişidir. Görüyorsun ki sen iyi bir insan oldukça, iyilik ettikçe ruhani bir zevk içindesin, rahatsın, mutlu yaşamaktasın. Fakat bir kusur işledin, bir kötülükte bulundun, birisine bir fenalık ettin mi, duyduğun o ruhani zevk, o rahat yaşayış, o mutluluk gizleniverir. Kendi görüşünü bırakıp kötü kişilerin görüşlerine uyma. Çünkü bu akbabalar seni leşe çeker götürürler. Mevlana.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey dost! İnsanın kendine ettiği dua, ilahi aşka dalarak gönlünden kopan bir yakarıştır. Allah duayı gönüllere fısıldar. Böylece kalpte yankılanan Hakk'ın sesi oluverir. Bu yönelişle insan kendini bulur, Rabbine yakınlaşır. Ey gönlü yaralı derman arayan, bil ki en içten dualarınla kapısını çaldığın Allah, seni karşılıksız bırakmaz ve insanın kendi gönlünden kopan dualar gökyüzünde yankılanır, Rabbin rahmetiyle karşılık bulur. Bu dualar insanın içindeki hakikati ortaya çıkarır, onu yüceltir ve her dua bir bir umut ışığı olur. O umudunu yitirme. Her daim gönlünden kopan dualarla Rabbine yönel. Ey hak yolcusu, unutma ki kendine ettiğin dua seni arındırır, yüceltir ve Rabbine yakınlaştırır. Her ne olursa olsun, kalbinin derinliklerinden gelen bu duaları eksik etme. Her anında, her nefesinde. İlahi aşkla yoğrulan bir gönülle dua et. Bu aşkla Rabbine yönel. En saf dualarınla en yüce makama ulaş. Çünkü en saf dualar en büyük kabul makamına erişir.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İçki, bilgi ve aklın düşmanıdır. İçkinin adı gerçekte kavga ve gürültüdür. İnsan ne kadar akıllı olursa olsun, ne kadar bilgili olursa olsun, kendisini içkiye verirse işleri bozulur. İnsan ne kadar haya sahibi, nazik ve iyi davranış sahibi olursa olsun, içki içince kaba olur. Davranışlarını kontrol edemez. Ne yazık ki insan hayasını, aklını, idrakini ve bilgisini bu içkiye vermiş olur. Şarap mideye girer, sözler dışarı çıkar.

Nehyi maruf emri münkerdir gezen meydanda bak. En metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin mel'un.

etmişiz. Gelmişiz dünyaya millet nedir öğretmişiz. Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyetin nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 26 Eylül 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 15 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 13 Eylül 1442. Tarihte bugün Türk Dil Bayramı. Arka sayfa. Günün konusu. Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir? Alkol, içkiler dışında ilaç, kozmetik, içecek ve bazı gıda maddeleri içinde doğal fermantasyon sonucu veya katkı şeklinde de bulunabilmektedir. Yüce dinimiz İslam'da alkollü içkilere karşı kesin bir tavır alınmış, bunların içilmesi haram olarak nitelenmiştir. Maide suresi 90. ayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemse sarhoşluk veren içkilerin üretilmesini, başkalarına sunulmasını, taşınmasını, alım satımını da yasaklamış, içildiğinde sarhoşluk veren her şeyin miktarına bakılmaksızın haram olduğunu beyan etmiştir. Alkolün farklı kullanım alanlarından olan ispirto, kolonya ve benzeri sıvıların da içilmesi haramken, bunların temizlikte hijyen ve benzeri amaçlı kullanılması caiz görülmüştür. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez.

0: Bir ayet. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Maide Suresi 90. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu Spotu.
3: Hadi yeni bir gün. 5 dakika daha lütfen.
4: Okul servisi beklemez ama.
5: Radyoyu açayım mı?
4: Aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
6: Güne başlarken.

0: sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
5: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
5: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
6: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken yakında Diyanet Radyo'da.

Günün duası. Allah'ın kılıcı lakabıyla anılan büyük komutan Halid bin Velid, uykularını kaçıran korkulu rüyalar görmeye başlamıştı. Düşmanlarına ismiyle bile korku salan bu büyük kahraman, bu kabuslardan kurtulmak için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme başvurdu. Efendimiz Halid bin Velid'e, yatağına girdiğin zaman şöyle dua et dedi. Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından, Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım dedi. Halid bin Velid bu duayı okumaya başladıktan sonra rahatlamış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle demişti. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem vallahi yine de korkmam.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

Dijital Baba, Orhan Toker, Ahmet Mahmut Şen. Teknolojinin hayatın her alanına nüfuz ettiği günümüzde, çocukların dijital dünyayla kurduğu ilişki, aileler için önemli meselelerden biri haline gelmiştir. Akıllı telefonlar, sosyal medya platformları ve dijital oyunlar çocukların günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası olurken, bu teknolojilerin doğru kullanımı ve zaman zaman da kısıtlanması konusunda ebeveynlerin bilinçlendirilmesi büyük önem kazanmıştır. Türkiye'de bu alanda uzun yıllardır çalışmalar yürüten isimlerden biri de kamuoyunda dijital baba olarak tanınan Orhan Toker'dir. 1968 yılında İstanbul'da doğan Orhan Toker, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olur. Bir süre mimarlık mesleğini icra ettikten sonra bilişim sektörüne yönelir. Bilişim üzerine kaleme aldığı yazıları kişisel bloğunda paylaşırken, küçük kızının oynadığı bir dijital oyunda fark ettiği bazı riskler üzerine oyun hakkında bir değerlendirme yazısı yayımlar. Beklenmedik şekilde büyük ilgi gören bu yazı sayesinde ebeveynlerin çocukların dijital dünyasına ilişkin güvenilir bilgiye ihtiyaç duyduğunu fark eder. Eşinin ve kızının teşvikiyle bu alanda daha fazla içerik üretmeye başlar. Çocukların oynadığı oyunları inceleyip analiz eder. Kızının tavsiyesi üzerine daha geniş kitlelere ulaşmak için sosyal medya hesaplarını aktif kullanmaya başlar. Yine kızının önerisiyle sosyal mecralarda dijital baba mahlasını kullanmaya başlar. Çocukların teknolojiyle sağlıklı ilişki kurmaları üzerine araştırmalar yapan Toker, ilk dönemlerde ailelere faydalı dijital uygulamalar ve eğitici içerikler önerir. Çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlayabilecek uygulamaları inceleyerek paylaşır. Ancak zamanla dijital teknolojilerin yalnızca fayda amacıyla geliştirilmediğini, birçok ürünün kullanıcıların dikkatini mümkün olduğunca uzun süre üzerinde tutup kullanıcıyı ürüne dönüştürmeyi hedeflediğini fark eder. Toker'e göre bu durumun temelinde kapitalist tüketim anlayışı bulunmaktadır. Ona göre dijital platformlar bireyleri sürekli tüketmeye yönlendiren bir sistemin parçası yapmaya çalışmakta, bu süreç farklı sektörler için yeni tüketiciler oluşturmaktadır. Ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu ifade eden Toker, aileyi çorbanın ortak kaynadığı yer şeklinde tanımlar. Günümüz tüketim kültürünün aile bireylerini ortak bir yapı olmaktan çıkarıp birbirinden bağımsız tüketicilere dönüştürmeye çalıştığını ifade eder. Diziler, dijital platformlar ve çeşitli medya içerikleri aracılığıyla toplumun kültürel değerlerinden uzaklaştırıldığını, marjinal bir kesimin yaşam tarzının özendirildiğini dile getirir. Yapay zekanın çocuklar açısından önemli bir bilgi kaynağı haline geldiğini belirten Toker, çocukların buradan edindikleri bilgilerin zaman zaman anne ve babanın rehberliğinin önüne geçebildiğini ifade eder. Bunun aile içindeki otoriteyi ve iletişimi olumsuz etkileyebileceğini savunur. Ayrıca sosyal medyada sıkça karşılaşılan "çocuk bir şey istediğinde travma yaşamaması için istediğini yapın" telkinlerinin ebeveynleri yanlış yönlendirdiğini düşünmektedir. Ona göre çocukların her isteğinin karşılanması, yokluk, sabır ve isteklerini erteleyebilme gibi temel yaşam becerilerini kazanmalarını zorlaştırmaktadır. Toker teknoloji şirketlerinin kendi çocuklarını

okullarını sosyal medya kullanımından uzak tuttuklarını ve okullarında hala geleneksel eğitim yöntemlerinin tercih edildiğini örnek göstererek bunun üzerinde düşünülmesi gereken bir durum olduğunu ifade etmektedir. Günümüzde yaşanan en büyük sorunlardan birini dijital dopamin pandemisi olarak tanımlayan Toker, özellikle kısa videoları dopamin tasması şeklinde nitelendirmektedir. Ona göre bir sonraki içeriğin ne olacağının bilinmemesi, insan beyninin ödül mekanizmasını sürekli uyararak kullanıcıların ekran başında daha uzun süre kalmasına neden olmaktadır. Sürekli içerik kaydırmanın zamanla beyindeki haz algısını değiştirdiğini, çocukların ailelerinden aldıkları takdirden yeterince tatmin olamadıklarını, yetişkinlerin ise günlük ilişkilerden eskisi kadar keyif alamadıklarını ifade etmektedir. Bu durumun bireyleri giderek daha fazla ekran başında vakit geçirmeye yönelttiğini söylemektedir. Toker, bazı ülkelerde sosyal medya kullanım sürelerine yönelik çeşitli düzenlemeler yapıldığını hatırlatarak, Türkiye'de günlük ekran kullanım süresinin ortalama 7,5 saat gibi oldukça yüksek seviyelere ulaştığını ifade etmektedir. Hem ebeveynlerin hem de çocukların ekran sürelerini bilinçli şekilde sınırlandırmaları gerektiğini savunmaktadır. Ona göre bu tür sınırlandırmaların hem yetişkinler hem de çocuklar üzerinde olumlu etkileri kısa sürede gözlemlenebilir. Benzer mekanizmaların dijital oyunlarda da kullanıldığını ifade eden Toker, oyunlarda yer alan ödül sandıkları, sürpriz içerikler ve rastgele ödül sistemlerinin çocukların merak duygusunu sürekli canlı tuttuğunu söyler. Bunun yanında bazı oyunların veya oyun içi mesajlaşma sistemlerinin çocukları yabancı kişilerle kolaylıkla iletişim kurabilecekleri ortamlara taşıyabildiğine dikkat çeker. Geçmişte bazı zararlı oyunların çocukları kendilerine zarar vermeye kadar götüren görevlerle ilişkilendirdiğini, bu nedenle ailelerin çocukların oynadığı oyunları yakından takip etmeleri gerektiğini vurgular. Toker'e göre dijital dünyanın riskleri yalnızca oyunlarla sınırlı değildir. Bazı uzak doğu menşeli içerikler de çocukların gerçeklik algısını olumsuz etkileyebilmektedir. Özellikle aile içi iletişimin zayıf olduğu durumlarda çocuklar dijital içeriklerden daha fazla etkilenmektedir. Bu nedenle ebeveynlerin ellerine telefon veya tablet vermek yerine çocuklarla kaliteli vakit geçirmeleri çok daha değerlidir. Toker, sosyal medyada dolaşan içeriklerin önemli bir kısmının gerçeği yansıtmadığını, buna rağmen milyonlarca insana ulaştığını belirterek toplumun dijital okuryazarlık konusunda daha bilinçli olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bugüne kadar çocuklar için 7, yetişkinler içinse 3 kitap kaleme alan Orhan Toker, Dijital Dünyada Anne Baba Olmak, Dijital Tsunami ve Dijital Babadan Mesaj Var adlı eserleriyle dijital dünyada çocuk yetiştiren ailelere rehber niteliğinde yol gösterir. Ayrıca yeni kitapların da müjdesini verir. Kitaplarının yanı sıra seminerleriyle, konferanslarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla geniş kitlelere ulaşarak ebeveynleri bilinçlendirmeye devam etmekte, çocukların teknolojiyle daha sağlıklı ve dengeli bir ilişki kurabilmeleri için çalışmalarını sürdürmektedir.

Uzay Teknolojisi ve Tıp. Meryem Kılıç. İnsan bedeni, dünyanın atmosferi, yer çekimi ve yaşam koşulları altında çalışacak şekilde kusursuz tasarlanmış bir yapıya sahiptir. Ancak değişen teknolojiyle birlikte insanlık artık yalnızca dünyayla sınırlı kalmıyor. Uzaya insanlı görevlerin planlanmasıyla birlikte bilim insanları yeni bir soruyla karşı karşıya kalıyorlar. İnsan vücudu uzaydaki zorlu koşullarda sağlığını nasıl koruyabilir? İşte bu sorunun yanıtını arayan uzay tıbbı bugün yalnızca astronotların sağlığını korumayı hedeflemiyor. Aynı zamanda dünyadaki hastaların tedavisinde kullanılabilecek yeni teknolojilerin geliştirilmesine de önemli katkılar sunuyor. Yürütülen çalışmalar, biyomekanikten kemik sağlığına, sinir bilimlerinden yapay zeka destekli sağlık sistemlerine kadar çok geniş bir araştırma alanını kapsıyor. Örneğin, uzay ortamında astronotların karşılaştığı en önemli sorunlardan biri mikro yer çekimidir. Yer çekiminin büyük ölçüde ortadan kalktığı bu ortamda kaslar daha az çalışır. Kemik yoğunluğu zamanla azalabilir ve vücut sıvılarının dağılımı değişebilir. Bu durum dolaşım sistemini ve vücuttaki farklı mekanizmaları etkileyebilir. Bu nedenle astronotlar görev öncesinde ve sonrasında ayrıntılı sağlık taramalarından geçirilir ve vücutlarında meydana gelen değişimler düzenli olarak izlenir. Elde edilen veriler sayesinde de uzun süreli uzay görevlerinde ortaya çıkabilecek sağlık riskleri önceden tespit edilerek gerekli önlemler alınabilmektedir. Bu çalışmalar sayesinde özel egzersiz programları, basınç giysileri ve çeşitli tıbbi uygulamalar geliştirilerek mikro yer çekiminin insan vücudu üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Uzay tıbbının önemli çalışma alanlarından biri de sinir sistemi üzerinedir. Uzayda bulunan kişiler yön duygusunda bozulma, hareket sırasında denge kaybı ve uzay tutması gibi durumlar yaşayabilmektedir. Bunun nedeni, beynin ve iç kulaktaki denge sisteminin dünyadaki fiziksel koşullardan farklı bir ortamla karşılaşmasıdır. Bu doğrultuda astronotların göz hareketleri, denge becerileri ve refleksleri incelenerek bu değişimlerin nedenleri araştırılmaktadır. Buradan elde edilen bilgiler uzay görevleri dışında denge bozukluğu yaşayan hastalar, felç sonrası rehabilitasyon gören bireyler ve yaşlılarda görülen düşme riskinin azaltılması gibi alanlarda kullanılabilecek önemli veriler içermektedir. Astronotların uyku düzenlerinin, zihinsel performanslarının, ekip çalışmasına uyumlarının, bağışıklık sistemlerinin, görme yetilerinin ve acil durumlara verdikleri tepkilerin incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu alanlara yönelik araştırmalar günümüzde de devam etmektedir. Aynı zamanda dünyadan uzakta görev yapacak astronotların gerektiğinde tıbbi müdahaleleri kendi başlarına gerçekleştirebilmeleri için yeni eğitim yöntemleri ve destek sistemleri geliştirilmektedir. Uzay tıbbında dikkat çeken gelişmelerden bir diğeri yapay zeka destekli sağlık sistemlerinin kullanılmaya başlanmasıdır. Bu sistemlerin astronotların dünyadaki doktorların anlık yönlendirmesine ihtiyaç duymadan bazı temel sağlık kontrollerini gerçekleştirmelerine yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Özellikle ultrason gibi uzmanlık gerektiren cihazların doğru kullanılmasını kolaylaştıran teknolojiler, iletişim gecikmelerinin yaşanabileceği görevlerde mürettebatın kendi sağlık durumunu değerlendirmesine katkı sağlayabilir. Benzer sistemlerin gelecekte kırsal bölgelerde yaşayan veya sağlık hizmetlerine erişmekte güçlük çeken kişiler için de yeni olanaklar sunabileceği öngörülmektedir. Uzay araştırmalarının sağlık alanına kazandırdığı bir diğer dikkat çekici yenilik ise biyobaskı teknolojisidir. Mikro yer çekimi ortamında hücreler dünyadakinden farklı biçimde davranabildiği için daha düzenli biyolojik yapılar üretilebilmektedir. Bu çalışmalar, gelecekte organ bekleyen hastalar için yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine de katkı sağlayabilir. Ayrıca uzayda geliştirilen 3 boyutlu biyobaskı teknolojilerinin yanık tedavisi, doku onarımı ve rejeneratif tıp alanlarında önemli yeniliklere öncülük etmesi bekleniyor. Uzay tıbbının ilgilendiği konulardan biri de insan vücudunda ve yaşadığı çevrede bulunan mikroorganizmalardır. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılan araştırmalar, istasyonun oldukça temiz olmasına rağmen mikrobiyal çeşitliliğin dünyadaki yaşam alanlarına göre daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Bilim insanları yalnızca zararlı mikropları ortadan kaldırmanın yeterli olmadığını, faydalı mikroorganizmaların da insan sağlığı için önemli olduğunu düşünüyor. Bu nedenle gelecekte uzay görevlerine yönelik ortamlarda sağlıklı bir mikrobiyal denge oluşturulması hedefleniyor. Bugün uzay tıbbında geliştirilen pek çok teknoloji,
yalnızca uzay yolculukları için değil, dünyadaki insanlar için de umut vaat ediyor. Kanser ilaçlarının geliştirilmesi, biyobaskıyla doku üretimi, yapay zeka destekli sağlık sistemleri, uzaktan tanı yöntemleri, taşınabilir ultrason cihazları ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımları bunun önemli örnekleri arasında yer alıyor. Uzayın zorlu koşullarını anlamaya yönelik her yeni araştırma, yalnızca geleceğin astronotlarına değil, dünyada daha sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen milyonlarca insana da katkı sağlıyor. Bu nedenle uzay tıbbı, geleceğin en heyecan verici bilim alanlarından biri olarak hem uzay araştırmalarının hem de modern tıbbın gelişimine yön vermeye devam ediyor.

ile Doktor Canan Zerenay Avan, Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. İnsan dünyaya gözlerini açtığında kendisini bir ailenin içinde bulur. İlk sözlerini ailede öğrenir. İlk sevgiyi ailede tadar. Hayata dair ilk değerleri ailede kazanır. Bu sebeple aile, insanın karakterinin, kimliğinin ve dünya görüşünün şekillendiği ilk ve en önemli mekteptir. Kur'an-ı Kerim'in aileye verdiği önem tam olarak bu noktada ortaya çıkar. Nitekim Yüce Allah, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyurarak, müminlere kendileriyle birlikte ailelerinden de sorumlu olduklarını hatırlatmaktadır. Bu ayet aile kurumunun temel görevlerinden birine işaret etmektedir. Korumak. Burada geçen koruma kavramı takva kelimesinin kökenidir. Kastedilense insanı, inancını, ahlakını ve şahsiyetini tehdit eden her türlü olumsuzluktan uzak tutabilmektir. Çünkü insanın karşılaştığı en büyük tehlikeler çoğu zaman dışarıdan gelen maddi tehditler yerine iç dünyasını ve değerlerini aşındıran manevi etkilerden kaynaklanmaktadır. Günümüzde çocuklar ve gençler önceki nesillerin hiç karşılaşmadığı kadar yoğun bir bilgi ve etki bombardımanına maruz kalmaktadır. Dijital medya, sosyal ağlar, popüler kültür ve tüketim odaklı yaşam anlayışı bireylerin düşünce dünyasını, tercihlerini ve kimlik algılarını derinden etkilemektedir. Böyle bir ortamda aile, bireyi dış dünyanın olumsuz etkilerine karşı koruyan bir sığınak ve güven limanı olma işleviyle her zamankinden daha büyük bir önem kazanmaktadır. Zira aile, insanı ayakta tutan sağlam bir değer zemini ve aidiyet duygusunu besleyen en güvenli yerdir. Kur'an'da Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı nasihatler, aile içinde gerçekleşen kimlik ve kişilik inşasının en güzel örneklerinden biridir. Lokman Aleyhisselam'ın öğütleri dikkatle incelendiğinde onun, evladının inancını güçlendirmeye, ahlakını güzelleştirmeye ve karakterini olgunlaştırmaya çalışan bir eğitimci olduğu görülecektir. Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma diye başlayan öğütler, Allah bilinci, sorumluluk duygusu, ibadet alışkanlığı, tevazu, ölçülü davranış ve güzel iletişim gibi hayatın temel değerlerini içermektedir. Aslında her çocuk dünyaya büyük bir potansiyelle gelir. Bu potansiyelin hangi yönde gelişeceği ise büyük ölçüde içinde yetiştiği aile ortamı ile ilişkilidir. Sevginin, saygının, merhametin ve güvenin hakim olduğu aileler, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi ve sağlam karakterli bireylerin yetişmesine katkı sağlar. Buna karşılık iletişimin zayıf olduğu, sevgi ve ilginin ihmal edildiği ortamlarda çocuklar farklı arayışlara yönelebilmekte ve kimliklerini başka çevrelerin etkisi altında şekillendirebilmektedir. Bu nedenle aile, sadece aynı evi paylaşan bireylerin oluşturduğu bir birliktelik olarak değerlendirilmemelidir. Aile, değerlerin yaşandığı, davranışların örneklerle öğretildiği ve kişiliğin adım adım inşa edildiği bir eğitim ortamıdır. Çocuklar çoğu zaman anne babalarının söylediklerinden ziyade yaptıklarını öğrenirler. Bundan dolayı aile içinde sergilenen dürüstlük, merhamet, sabır ve sorumluluk gibi erdemler çocukların karakter dünyasında kalıcı izler bırakır. Diğer yandan aileyi koruyan önemli unsurlardan biri de birlikte geçirilen nitelikli zamanlardır. Herkesin kendi ekranına yöneldiği, ortak sohbetlerin ve paylaşımların azaldığı bir hayat tarzı, aile içindeki bağların zayıflamasına yol açabilmektedir. Oysa güçlü aileler, aynı mekanda sevinçlerini, kaygılarını, umutlarını ve değerlerini paylaşabilen ailelerdir. Çocukların kendilerini güvende hissetmeleri, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmeleri, aile içindeki bu sağlıklı iletişim ortamıyla mümkündür. Tahrim suresindeki ilahi çağrı, bugün de bütün canlılığıyla anlamını korumaktadır. Kendimizi ve ailemizi korumak, esasen çocuklarımızı hayata ve ahlaki sorumluluklara hazırlamaktır. Onlara meslek kazandırmak kadar değer kazandırmak, gelecek planları yapmak kadar karakterlerini

güçlendirmek de ailelerin öncelikli görevleri arasındadır. Ailenin eğitimdeki en büyük gücü çocuklara rol model olmaktır. Çünkü çocuklar çoğu zaman kendilerine anlatılanı değil, yaşanılanı öğrenirler. Anne babanın kullandığı dil, insanlarla kurduğu ilişki, ibadetlere gösterdiği özen, öfke karşısındaki tutumu ve günlük hayattaki davranışları çocuk için sessiz fakat etkili birer eğitim aracına dönüşür. Bu nedenle çocuklarına değer kazandırmak isteyen anne babaların öncelikle kendi eğitim ve gelişimlerine önem vermeleri gerekir. Zira sabrı öğreten kişinin sabırlı, dürüstlüğü öğreten kişinin dürüst, saygıyı öğreten kişinin saygılı olması beklenir. Kur'an'da peygamberlerin hayatları incelendiğinde onların aileleri için en güzel örnekler olduğu görülür. Hazreti İbrahim'in teslimiyet ve tevhid konusundaki kararlı duruşu, Hazreti Yakub'un çocuklarına yönelik samimi öğütleri, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna hitabındaki şefkatli üslubu, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerine karşı sergilediği merhamet ve nezaketin aile eğitiminde örnekliğin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Nitekim sözün tesiri, onu söyleyen kişinin hayatında karşılığını bulduğu ölçüde artar. Aile içinde verilen eğitimin kalıcılığı büyük ölçüde ebeveynlerin temsil gücüne ve örnekliğine bağlıdır. Kur'an'ın rehberliğinde şekillenen aileler hem bireylerini koruyan hem de topluma erdemli nesiller kazandıran güçlü kurumlar olmaya devam edecektir. Yeni eğitim öğretim yılının başladığı bu günlerde çocuklarımızın gönül dünyalarını ihmal etmemeliyiz. Zira eğitim yalnızca okul sıralarında gerçekleşen bir faaliyet olmamalıdır. Onun ilk ve en kalıcı adresi ailedir. Okullarımızın başlattığı eğitim seferberliğine evlerimizde bizler de katkı sunmalıyız. Bunun yoluysa çoğu zaman nasihat etmekten önce anlamaktan geçmektedir. Günümüz çocukları ve gençlerinin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri anlaşılmak ve değer gördüklerini hissedebilmektir. Evlatlarımızla kurulacak samimi iletişim ve onların duygu düşüncelerine kulak vermek eğitim sürecinin temelini oluşturacaktır. Çünkü anlamadan yönlendirmek, dinlemeden öğüt vermek çoğu zaman istenilen etkiyi meydana getirememektedir.

bağımlılığı değil, özgürlüğü seç. Doktor Mahmut Kayış, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve falokları, ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçmiyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'in ahkama yönelik hükümleri, yalnızca nüzul döneminin sosyal problemlerine çözüm getirmez. Bütün zaman ve mekanlarda yaşayan insanları tehlikelere karşı koruyacak prensipler ortaya koyar. Çünkü onun mesajı evrenseldir ve zaman üstüdür. İçki ve kumar bağımlılığı, insanoğlunun geçmişten günümüze çokça içine düştüğü hatalardan birisi ola gelmiştir. Buna karşılık ilahi vahiy, getirdiği emir ve yasaklarla insanın bedenini, aklını, iradesini ve ruhunu korumayı hedeflemiş, bireysel ve toplumsal hayatı derinden sarsan tehditlere karşı ferdi ve toplumu muhafaza etmeyi amaçlamıştır. Son din olan İslam'ın yasakladığı içki, kumar ve türevlerinin insanı nefsinin ve tutkularının esiri haline getiren bağımlılıklar ürettiği apaçık bir gerçektir. Beynin haz mekanizmasını sürekli uyaran bu tür bağımlılıklar, öz denetim ve sağlıklı karar verme becerilerini zayıflatmakta, kişiyi anlık tatminlerin peşinde sürüklemektedir. İlk başta eğlence amacıyla veya geçici bir lezzet elde etme kastıyla başlanan bu alışkanlıklar, zamanla kişinin iradesini çökertmekte, muhakeme gücünü köreltmekte ve onu maddi ve manevi kayıplara sürüklemektedir. Kumar, içki ve madde bağımlılıkları insanın bedenine, aklına, malına, ailesine ve çevresine çeşitli zararlar vermektedir. Öyle ki günümüzde ilim adamları içki bağımlılığının karaciğer, kalp ve sindirim sistemi başta olmak üzere tüm vücudu ağır şekilde tahrip ettiğini ifade etmektedir. Yine onların belirttiğine göre, içki sebebiyle beyin işlevleri yavaşlamakta ve hafıza zayıflamaktadır. Ayrıca karaciğerde yağlanma ve siroz, kalpte ritim bozuklukları ve

yetmezlik ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla içki ve kumarın yaşattığı kısa süreli sevinç ya da mutluluk, sonrasında derin pişmanlıklar ve hastalıklar getirmektedir. Neticede insan huzur ararken daha büyük bir mutsuzluğun girdabına düşmektedir. İçki ve kumar bağımlılığı toplumun temeli olan aileyi de olumsuz etkilemektedir. Bağımlı bireylerin olduğu ailede iletişim zedelenmekte, fiziksel ve sözlü şiddet artmakta, aile ekonomisi bozulmakta, çocukların gelişimi menfi yönde etkilenmektedir. Böyle bir ailede büyüyen çocuklar kaygı, okul başarısında düşüş, davranış problemleri ve özgüven eksikliği yaşayarak hayata atılmak zorunda kalmaktadır. Kumar bağımlısı bireylerin olduğu bir ailede ise aile fertlerine harcanması gereken nafaka veya servet boşa harcanmakta. Elde edilen kazanç nefsani arzular doğrultusunda zayi edilmektedir. Ardından manevi yıkım gelmekte, kumar oynamak için söylenen yalanlar, tutulmayan sözler ailedeki güven bağını yok etmektedir. Aile fertleri hayal kırıklığı, öfke ve çaresizlik içinde kala kalmaktadır. Nihayetinde kişi hem kendine hem de ailesine zarar vermektedir. İçki ve kumar bağımlılığı ayrıca toplumsal huzuru bozmakta ve sosyal ilişkileri sarsmaktadır. Aralarında kin ve husumet bulunmayan insanlar arasında yoktan kırgınlıklar ve düşmanlıklar ortaya çıkmaktadır. Kumarhaneler ve yasa dışı bahis mekanları organize suç örgütlerine zemin hazırlamakta, borç batağına sürüklenen bireyler gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlara yönelmektedir. Kumar masalarında çıkan tartışmalarsa çoğu zaman şiddet olaylarına dönüşmektedir. Alkol bağımlılığı ise trafik kazalarına, kavgalara ve sosyal huzursuzluğa sebep olmaktadır. İçki ve kumar bağımlılığı toplumu bir arada tutan güven, aile, hukuk, adalet ve hakkaniyet gibi değerleri yok etmekte, kolon ve kirişleri eskiyen bir binanın en küçük sarsıntıda yıkılması gibi bağımlılıkların pençesindeki bir toplum da ekonomik, siyasi veya sosyal bir kriz anında hızla çöküşe geçebilmektedir. Bütün bu olumsuzlukların girdabında sıkışmış bireye Kur'an, hayat veren mesajlarıyla çağrı yapmaktadır. Onu nefsinin arzu ve heveslerinin tutsaklığından kurtulmaya davet etmektedir. Huzur ve sükun bulacağı fıtratını ve dünyaya geliş amacını ona hatırlatmaktadır. Konumuz olan ayetlerde şeytanın içki ve kumarla namaz kılmayı ve Allah'ı anmayı, zikri engellediği haber verilmektedir. Böylece bizlere namazın ve zikrin bağımlılığı tedavi edebilecek iki önemli esas olduğu ihtisas ettirilmekte ve bu iki fiilin insan hayatındaki dönüştürücü ve koruyucu rolüne dikkat çekilmektedir. Başka bir ayette ise Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Çünkü insan zihni sürekli geçmiş ve gelecek arasında dolaşarak kaygılar üretmektedir. Zikirse dikkati Allah'a yönelterek bu kaygı zincirini kırmakta ve kişiye hayatın mutlak hakiminin Allah olduğunu sürekli hatırlatmaktadır. Zikir, kalbi Allah'a bağlayarak insanı en çok bağımlı hale getiren arzuların baskısını azaltmaktadır. Böylece kişi zihinsel esaretten, ruhsal boşluktan ve anlamsızlık hissinden Allah'ı anmaya yani özgürlüğe doğru yürümeye başlamaktadır. Aynı şekilde dinin direği olan namaz ibadetini ifa ederek Rabbine yönelen insan, gündelik kaygılardan sıyrılmakta, zihni rahatlamakta, kötü düşüncelerin esaretinden kurtulmaktadır. Namaz, cemaatle kılındığındaysa insan yalnızlıktan uzaklaşmakta, topluluk içinde özgürce var olmaya başlamaktadır. Dolayısıyla insan sürekli Allah'ı hatırladığında ve namazını kamil manada ikame ettiğinde anlık arzular yerine Allah'ın emirlerini, doğru olanı ve ahiret hayatını öncelemeyi öğrenmektedir. Bu sayede arzuların sürüklediği bağımlı insandan uzaklaşıp arzularını yöneten özgür insana dönüşmektedir. Sonuç olarak içki ve kumar, insanın aklını ve iradesini zayıflatarak onu bağımlılığa sürükleyen şeytani ve nefsani tuzaklardır. Namaz ve zikirse insanı içsel ve dışsal zincirlerden kurtararak hakiki manada özgürlüğe ulaştıran, hem bireysel hem de toplumsal huzuru inşa eden bir diriliş ve kurtuluş yoludur. O zaman özgürlüğü ya da kurtuluşu seçmek, kalbi Allah'a kullukla dirilten çağrıya icabet etmek her insanın görevi olmalıdır.

İnsanın Tabiata Karşı Sorumluluğu. Doktor Kamil Yaşaroğlu. Ahlak bilginlerine göre dünyada sorumluluk duygusu taşıyan tek varlık insandır. İnsan, diğer varlıklarda bulunmayan akıl ve iradenin yanı sıra kendine özgü inanca ve değer yargılarına sahiptir. Kendisine verilen nimetlerden, dolayısıyla bunların önemli bir kısmını oluşturan çevreden Allah'a karşı sorumlu olduğu ve sorguya çekileceği Kur'an'da şöyle ifade edilir. Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsini yeter. İnsanın tabiata karşı sorumluluğu açısından iki temel ilke öne çıkmaktadır. Emanet ve hilafet. Çevre bize emanettir ve bu emaneti koruyup ona hıyanet etmemek bizim sorumluluğumuzdur. İslam'a göre dünya ve içindekilerle birlikte evren, insanın sahip olduğu imkanlar, zenginlikler ve güzellikler bir ganimet değil. Aksine alemlerin Rabbinden insanlığa verilen şükür ve sorumluluk gerektiren bir lütuftur. Bu pek çok ayetin dile getirdiği bir husustur. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denize hizmetinize veren de odur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da onun lütfuna nail olmanız ve ona şükretmeniz içindir. Tabiatı yalnızca fiziksel bir kaynak veya ekonomik bir nesne olarak değil, Allah'ın varlığının sürekli bir tecellisi olarak görmek gerekir. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır. İnsan çevresinde gördüğü her canlı, bitki, su kaynağı veya ekosistem parçasının Allah'ın zatıyla ilişkili olduğunu fark ettiğinde doğaya yaklaşımını saygı ve sorumluluk çerçevesinde biçimlendirmelidir. Dolayısıyla çevreyi korumak, onu tahrip etmemek ve doğal dengeyi gözetmek aynı zamanda ibadet ve ahlaki bir yükümlülüktür. İnsanoğlunun yeryüzünde Allah'ın halifesi olması, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde defalarca dile getirilmiştir. Bu sebeple o, ahiret hayatı için dünyayı ihmal etmemeli, aksine imar etmeye çalışmalıdır. Bu hususa değinen bir ayette Allah, "O, sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı" buyurmaktadır. İnsanın halifeliği ona dünyayı sömürmeyi değil, imar etmeyi hedef olarak göstermektedir. Esasen halifelik insan onuruna yaraşır bir biçimde yeryüzünü imar etmeyi, orada bilim ve sanat gibi faaliyetleri, ahlaki erdemleri ve onlara dayalı ürünleri en güzel şekilde sergilemesini dini değer olarak gerekli kılmaktadır. Çevre ve ekolojik denge açısından bakıldığında, kainatın bütün unsurlarıyla insana hizmet edecek şekilde yaratıldığı, ancak bunun Allah'ın koyduğu ölçülere uygun yaşandığında bozulmadan varlığını sürdürebileceği görülür. İslam'ın israfı yasaklayıp bunun karşısında iktisadı, yani ölçülü ve dengeli olmayı esas alması çevre felaketlerini önlemenin temel ilkesidir. İslam dini kainatın insanın hizmetine sunulduğunu ifade ederken, insanın sorumluluğunu ve gelecek nesiller düşünülmeden tabiatın hoyratça tüketilemeyeceğini vurgular. Başta canlılar olmak üzere insanın doğaya karşı sorumluluklarına dikkat çeker. İnsanın doğayla ilişkilerinin merhamet ve iyilik üzerine kurulu olmasını öngörür. İnsan tabiatın dışında, ondan bağımsız bir hükümran değil, tabiatın mutlak hakiminin kuludur. Varlığı, refahı, mutluluğu ve sağlığı bu düzenin dengesinin iyi olmasına bağlıdır. Zira insan da bu sistemin sadece bir parçasıdır ve ona bağımlıdır. O, diğer varlıklardan fıtrat itibarıyla farklı olduğu için, tabiatı koruma, geliştirme ve sonraki nesillere sağlıklı bir miras bırakmakla mükelleftir. Çevreye karşı sorumluluk açısından hak kavramı dikkat çekmektedir. İslam'ın ortaya koyduğu değerler, hayvanların ve bitkilerin de hakları olduğunu, sonraki nesillerinde yeryüzü nimetlerinden yararlanma haklarına sahip bulunduğunu savunur. Tabiat alemindeki hayvan ve bitkiler gibi canlılarla doğal çevrenin insan üzerindeki hakları, yeryüzündeki davranışları açısından insana bazı sınırlar koyar. Böylece insan, çevreyi egosuna kurban etme özgürlüğüne sahip olmadığını idrak eder.
Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin çeşitli vesilelerle bitki, ağaç ve her çeşidiyle tabiattaki canlı hayattan, hayvanlar aleminden söz ettikleri görülür ki bunlar çevrecilik açısından önemli dersler içerir. Peygamberimizin bu konudaki yönlendirmeleri hadis kaynaklarının yanı sıra bazı siyer ve tarih kitaplarında da yer almaktadır. Bütün bunlar müminlerin hayatı koruma sorumluluğunu üstlenmesi, bu nimetlere şükür yanında onları çok yüksek bir düşünce ve hikmete yönlendirme amacına dönüktür. Hazreti Peygamber'in bazı hadislerinde karşılıklı sevgiyi maddi nesnelere de taşıdığı görülür ki burada artık fizik ötesi bir boyut dikkat çekmektedir. Uhud Dağı bizi sever, biz de onu severiz mealindeki hadis bu açıdan düşünülmeye değerdir. Efendimiz bu sözlerini Medine'nin etrafında yaklaşık 20 kilometre genişliğindeki bir kuşağa, bitki ve canlı hayatı varlığıyla birlikte tabiatını koruma altına aldığı bir sırada, o arazide söylemişti. Hazreti Peygamber Medine çevresinin belli bir kesiminde her türlü avcılığı yasaklayarak buradaki hayvan ve bitki varlığını kesin koruma altına almış ve Mekke'yi fethettikten sonra aynı uygulamayı orada da başlatmıştır. Onun bu uygulaması tabiatın korunmasına verdiği önemi göstermektedir.

0: Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Mekke'de bir gece vaktiydi. Hava sıcak, gökyüzü açık ve yıldızlar ışıl ışıldı. Birbirini çok seven iki dost, iki sahabi, adetleri olduğu üzere her zaman bir araya geldikleri gürültüden uzak sessiz tepede buluşmuşlar, gökyüzünü izleyerek sohbet ediyorlardı.
2: Hep böyle sürsün, hiç bitmesin istiyorum.
3: Neymiş bitmesini istemediğin şey?
2: Gece, hiç bitmesin. Sabaha kadar oturalım ve yıldızları sayalım istiyorum.
3: Ama bizim sadece onları seyredecek kadar vaktimiz var. Sayacak kadar değil.
2: Öyle maalesef, ama yıldızları sayabilecek kadar vaktimiz olsaydı eğer, bu iş en iyi burada, Mekke'de yapılabilirdi.
3: Öyle mi?
2: Evet, şuna baksana, tertemiz bir gökyüzü ve binlerce yıldız.
3: Neyse ki güneş bizi bu zahmetten kurtarıyor. Nur dağının arkasından parlıyor ve tüm yıldızların önüne ince bir mavi perde çekiyor.
2: Yıldızların önünde ince bir mavi perde, öyle mi? Güzel. Güneşle birlikte bir şair doğuyor desene.
3: Hayır tabii ki. Güneşle birlikte sabah geliyor ve böylelikle seni de tüm vaktini yıldızları sayarak harcamaktan kurtarmış oluyor.
2: Tüm vaktim olmasa da birazını harcamış olmak beni üzmezdi. Ömrümün yarısını yıldızları sayarak geçirseydim, sayabildiklerimin yarısını aklımda tutabilseydim, aklımda kalanların yarısını yazabilseydim, yazabildiklerimin de yarısına isim verebilecek olsaydım eğer, yine de bildiğim tüm kelimeler bu yıldızları adlandırmaya yetmezdi.
3: Yıldızlar o kadar çoklar demek ki.
2: Evet, hatta sana şunu söyleyebilirim ki bunlar sadece gördüklerimiz.
3: Öyle mi?
2: Öyle ya. Yıldızların çöldeki kum taneleri kadar fazla olduğunu düşünüyorum. Hani çölde yürürken ayağının altında sayısını bilmediğin kum taneleri ezilir ve sen onların üstünde ilerlemeye devam edersin ya.
3: Evet.
2: Ha işte, gece gökyüzüne bakmak da bana aynı şeyi hissettiriyor. Sayısız yıldızın üzerine basmışım da sanki onların üstünde yürüyormuşum. Durduğum yerde hareket ediyormuşum gibi geliyor bana. Bastığım kum tanelerinde ve baktığım yıldızlarda aynı şeyi görüyorum.
3: Neyi görüyorsun?
2: Sonsuzluğu.
3: Gecenin bitmesi, sabahın olması senin için fark etmemeli o halde. Gece yıldızlara bakınca hissettiğin şeyi gündüz çölde de hissediyorsan, gece bitiyor diye üzülmene gerek yok ki.
2: Aynı his, ama aralarında bir fark var. Hem de büyük bir fark.
3: Neymiş o büyük fark?
2: Mekke'deyiz. Hava çok sıcak ve bu sıcak havada çölde yürümek hiç de kolay değil.
3: Haklısın.
2: Ama yine gece olacak. Yine yıldızlar çıkacak ve ben yine mutlu olacağım.
3: Seni böyle mutlu gördüğüm sürece ben de mutlu olacağım.
2: Annenin pişirdiği o taze ekmeklerden verirsen mutlu olmaya devam edeceğim.
3: Al bakalım.
2: Oo, hala sıcacık.
3: Mekke'deyiz. Burada herhangi bir şeyin sıcak olması şaşılacak bir durum değil.
2: Doğru. Üzümlerden de uzatır mısın lütfen?
3: Sıcak üzümlerden mi?
2: Evet, sıcak üzümlerden. Tayif üzümü bunlar. Bu arada dediklerine katılıyorum, haklısın.
3: Öyle tabii. Mekke'de her şey sıcak olur.
2: Bazılarının kalbi hariç. Su verir misin lütfen?
3: Al.
2: Ama bahsettiğim bu değil. Diğer söylediğin.
3: Neymiş o?
2: Güneşle ilgili olan.
3: Güneşle ilgili olan mı?

0: Evet, dedin ya hani, Nurdağ'dan parlar ve karanlığı aydınlatır diye.
1: Evet, öyle demiştim. Ha, şimdi anladım. Gerçi ben o manada söylememiştim ama sen ondan bahsediyorsun.
0: Tabii ki ondan bahsediyorum. Nurdağ'dan parlayıp karanlığı aydınlatan Nurdağ.
1: Yani Allah Resulünden.
0: Evet, ta kendisinden. Medine'ye gittiğimde bir sohbetine katıldım. Uzun zamandır görmüyordum Allah'ın Resulünü.
1: Ben de görmüyorum ne zamandır.
0: Biliyor musun, görünce fark ettim onu ne kadar özlediğimi. İnsanlar ona sorular soruyor, bir şeyler danışıyor, fikrini ve tavsiyelerini istiyorlardı. O da sessizce dinliyor, sonra da yanıtlıyordu. Ben de bir köşeye geçtim ve onu seyretmeye başladım. Bilirsin, yıldızları seyretmeyi severim.
1: Bilmez miyim?
0: Sohbet bu şekilde devam ederken adamın biri bir şey sordu. Ama ne sorduğunu duyamadım. Allah'ın Resulü ona tebessüm etti ve nükteli bir yanıt verdi. Sonra herkes gülümsedi ve soru soran adam bu yanıta çok sevindi. Herkes çok mutlu görünüyordu.
1: Bak, merak ettim şimdi. Ne sordu acaba?
0: Dediğim gibi duyamadım.
1: Peki Allah Resulü ne cevap verdi?
0: Onu da duyamadım. O an ilgilendiğim şey başkaydı. O an orada yaşanan mutluluğu seyretmek, o muhabbete ortak olmak beni çok sevindirmişti. Sonra birden biri kalkıp bu mutluluğun heyecanıyla Allah'ın Resulüne bir şey söyledi.
1: Onu da duymadım deme artık.
0: Yo, bu sefer duydum. Duyulmayacak gibi değildi.
1: Ne dedi?
0: Adam orada olmaktan, Resulullah'la vakit geçirmekten dolayı çok mutlu olmuş olacak ki, ya Resulallah, bizden daha hayırlı biri var mıdır? Biz Müslüman olduk ve seninle birlikte cihat ettik dedi.
1: Doğru. Peki Resulullah ne dedi?
0: Evet dedi. Sizden sonra gelecek bir topluluk sizden daha hayırlı olacaktır. Zira onlar beni görmedikleri halde bana iman edecekler diye devam etti. Kelimeleri tane tane söyledi. Gözleri uzaklara dalmış, yalnızca kendisinin gördüğü bir şeye bakıyor gibiydi.
1: Şu an senin yıldızlara baktığın gibi mi?
0: Hayır, çok daha uzaklara, zamanın ötesine bakıyor gibiydi.
2: Hadislerin hikayeleri.

Hüsnü Hal. Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını

dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. İzmir Buca'dan Fethi. Sizlerden Gülahmet ezgisini istiyorum. Bu eseri oğluma armağan ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm Diyanet Radyo dinleyenleri. Fatih Koca'dan Selamun Selam eserini şu an Diyanet Radyo dinleyenleri için çalmanızı rica ediyorum. Selam ve dua ile hayırlı günler.

0: Selamun aleyküm. Ben Gaziantep Şahin Bey'den arıyorum. Mustafa Demirci'den Yar Muhammed Mustafa'dır istiyorum. Hayırlı yayınlar.
1: İnsanda son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak.

Ömer Karaoğlu'ndan Şehitler Türküsü. Bu ezgi tüm İslam alemine gelsin. Teşekkür ederim. Ben Erzurum'dan Hacı Kadir. Şehit.

Selamun aleyküm. Sakarya'dan bir dinleyiciyim. Halit Evin projeyi İmam Hatip Ortaokulu için Selam İmam Hatipli Milajı'nın açılmasını rica ediyorum.

Selamünaleyküm. Erzincan'dan Orhan Akpınar. Fatih Karadağ ve Fatih Yıldız kardeşim için güller açmasa da ilahisini rica ediyorum.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo, Antalya'dan Tuğba ben. Oğlum Ali Asaf'la birlikte sizi dinliyoruz her gün. Ve oğlumun oyuncağı Jet de dinliyor tabii ki sizi. Bugün sordum Sara Çiçeğe ilahisini istiyoruz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.

canım radyom. Ben Elazığ'dan Eslem. Babam, annem, abim ve kendim için ömrüm parçasını istiyorum. Sizi çok seviyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Bir defasında huzuruna gelerek bir şeyler isteyen adama, iki dağ arasında bulunan zekatlı koyunlardan çoğunun verilmesini emretmişti. Peygamberin ihsanından çok etkilenen adam kavmine dönünce, "Ey kavmim, Müslüman olun. Vallahi Muhammed öyle ihsanda bulunuyor ki, fakirlikten korkmadan dağıtıyor," diyerek hayretini dile getirmişti. Bu olaya şahit olan Enes bin Malik, "Bir kişi Hazreti Peygamber'in yanına gelir ve kendisine verilen dünyalık bir şey sebebiyle Müslüman olurdu. Ama akşam olunca ise İslam kendisi için dünya ve içindekilerden daha sevimli ve daha değerli olarak Allah Resulü'nün yanından ayrılırdı," demişti. Gönülleri İslam'la yeni tanışanlar arasında bulunan ve Mekke fethedildiğinde Müslüman olan Hakim bin Hizam ise Resulullah'tan kendisine mal vermesini talep etmiş, verilen develerle yetinmeyerek talebini tekrarlamış, sonunda Hazreti Peygamber'in "Ey Hakim, bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar," şeklindeki uyarısına muhatap olmuştu. Bu uyarının etkisini ömrü boyunca üzerinden atamayan hakim, "Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki, bundan sonra ölene kadar kimseden hiçbir şeyi almayacağım," diye yemin etmiş, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra kendisine Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer tarafından verilmek istenenleri de kabul etmemişti. Allah Resulü kimi zaman sevdiği ve ganimeti diğerlerinden daha fazla hak ettiğini düşündüğü bazı kimseleri başkalarının hidayeti uğruna ganimetten mahrum bırakmıştır. Huneyn Savaşı sonrasında Sa'd bin Ebu Vakkas Hazreti Peygamber'e neden müellefi kulüp arasında olan Akra bin Habis ve Uyne bin Hısn'a Huneyn ganimetlerinden bolca verip de iyi bir mümin olarak bilinen Cuhayl bin Süreka'ya verilmediğini sorunca Resulullah bu davranışının gerekçesini şu şekilde izah etmiştir. "Ey Sa'd, birini daha çok sevdiğim halde bir başkasına sırf Allah onu yüzü koyun ateşe atmasın diye ihsanda bulunduğum olur." Görüldüğü üzere insanların beklentilerinin ve ihtiyaçlarının farkında olan Allah Resulü'nün duyarlılıkla uygulamaya koyduğu müellefi kulüp anlayışı, gerek fert olarak gerekse nüfus sahibi insanların hidayete ermesiyle toplu olarak insanların İslam'ı seçmelerinde etkin bir rol oynamıştır. Kalpleri İslam'a ısındırma, dinin yayılması, yine Müslüman olanların dinde sebat etmeleri ya da Müslümanların kafirlerin kötülüklerinden korunması gibi bazı temel ihtiyaçlar nedeniyle uygulanan mühim bir stratejidir. Özellikle insanların dine alışma sürecinde etkili olan bu uygulama, yalnız maddi yardım anlamında değil, mühtedilerin davranışlarının pekiştirilmesi ve dini konularda sağlanan kolaylıklarla da desteklenebilir. Allah Resulü'nün tebliğ uygulamalarında bunun örneklerini görmek mümkündür. Nitekim Hazreti Peygamber, Müslüman olmak üzere kendisine gelen sakif heyetinin kalplerinin daha da yumuşaması için öne sürdükleri cihat, öşür ve namazla mükellef tutulmama şartlarını namaz hariç kabul etmiştir. Namaz muafiyetini kabul etmemesinin sebebini ise namaz bulunmayan dinde hayır olmayacağı şeklinde ifade etmiştir. Bununla birlikte maddi olarak destek olma veya ibadetler konusunda kolaylık gösterme gibi davranışların yanında, yeni Müslüman olanlara gösterilen samimiyet ve hoşgörü de kalplerin kazanılmasında oldukça etkili olmaktadır. Bunun en güzel örneğini Peygamberimizin müezzini Ebu Mahzure'nin İslam'la tanışma tecrübesinde görmek mümkündür. Allah Resulü Huneyn seferinden döndüğü sırada ashabına namaz için ezan okumalarını emretmişti. O sırada orada bulunan Ebu Mahzure, Kureyşli genç arkadaşlarıyla birlikte bağıra bağıra alay ederek okunan ezanı taklit etmeye başladı. Henüz Müslüman olmadığı için Allah Resulüne karşı düşmanlık besleyen Ebu Mahzure'nin güzel sesi Hazreti Peygamber'in dikkatinden kaçmamış olacak ki, onu yanına çağırarak kendisine ezan okumasını istedi. Ezan okurken sesini makamlı bir şekilde yükseltmesi gerektiğini söyleyerek ona ezan okumayı bizzat öğretti. Sonrasında bir miktar gümüş para verip yüzünü okşayarak, "Allah seni mübarek kılsın.

bereket üzerinden eksik olmasın diyerek ona dua etti. Ve bundan sonra başlangıçta Allah Resulü'nden ve ezandan nefret eden bu güzel sesli genç, Hazreti Peygamber'den izin isteyerek Mescid-i Haram'ın seçkin müezzinlerinden birisi oldu. Sevgili Peygamberimizin yakın ilgisi ve duası sayesinde mi, verilen küçük hediyelerin vesilesiyle mi, yoksa bu zarif davetin tesiriyle mi bilinmez, Allah bu gencin kalbinden nefreti söküp oraya imanı yerleştirivermişti.

Hazreti Peygamber'in vefatından sonra müellefe-i kulübe pay ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu olmuştur. Hazreti Ömer, Resulullah zamanında Müslümanlar azınlıkta olduğu için böyle bir uygulamaya gidildiğini, fakat artık İslam dininin ve Müslümanların güçlenmesiyle buna gerek kalmadığını ifade ederek, Hazreti Ebubekir döneminde bu uygulamanın devamını doğru bulmamış, kendi halifeliği döneminde müellefe-i kulübe zekat vermemiştir. Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin hilafetleri sırasında da müellefe-i kulübe pay ayrıldığına dair bir bilgi yoktur. Ancak Ömer bin Abdülaziz'in bazı insanları İslam'a ısındırmak için ihsanda bulunduğu, hatta bunun için bir patriye 1000 dinar verdiğine dair bir rivayet kaynaklarımızda bulunmaktadır. Bu da kalpleri İslam'a ısındırma ihtiyacının devirden devire değiştiğini göstermektedir. Ayette belirtildiği üzere müellefe-i kulüp, kendilerine zekat verilebilen 8 gruptan biriydi. Zekatın toplanması ve ihtiyaç sahiplerine sarf edilmesi, Hazreti Peygamber döneminde devletin tasarrufundaydı. Yetkili memurlar aracılığıyla toplanan zekat, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yine devlet eliyle dağıtılmaktaydı. Müellefe-i kulüp uygulaması Allah Resulü döneminde uygulanmış ve başarı sağlanmış önemli bir yaklaşımdır. Esasında her dönemde dinden uzaklaşmış insanların ilgisini kazanarak onları dine yaklaştırma veya düşmanların kötülüklerini engelleme adına bu tür faaliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kabil faaliyetler Müslümanların gerektiğini gerekse toplumsal dayanışmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. İnsanların yalnız maddi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla değil, bu vesileyle katılaşan kalpleri biraz da olsa yumuşatmak ve İslam'a olan sevgilerini tazelemek amacıyla Allah Resulü'nün sevgi, şefkat ve hoşgörüyle gerçekleştirdiği bu yaklaşımdan ilham alınmaya devam edilmelidir. Müellefe-i kulüp anlayışıyla geçmişte olduğu gibi bugün de gönüller kazanılabilir. Zira İslam insanların hem aklına hem de gönlüne hitap eden bir dindir.

bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da.

0: Toplumları yönetmek, halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları, bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler, yakında Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Aklıma yönelik. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.

Şam'da en son vefat eden sahabi olarak bilinen Ebu Umame el-Bahili, Hazreti Peygamber'le birlikte çıktıkları bir askeri yolculuktan söz eder. Anlattıklarına göre bu birlik, bu sefer esnasında bir mağaranın önünden geçer. Birlikteki sahabilerden biri mağaraya girer, orada bir ibrik su ile biraz da yeşillikten ibaret bir miktar azık görür. Belli ki birileri burada uzlet hayatı yaşamaktadır. Kendisi de terki dünya eleyip bu mağarada kalmayı ve az miktarda yiyecek ve içecekle idare etmeyi bir an içinden geçirir. Acaba Allah Resulüne bu isteğimi iletsem kabul eder mi diye düşünür. Ve hiç beklemeden bu fikri Hazreti Peygamber'e açar. İslam peygamberi ise onun bu düşüncesi karşısında, ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır buyurmuştur. Ey bu mükemmel davetin

ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

sabahına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen,

biz de sizi dinliyoruz. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki eylemin temeli, özgürlük ve sorumluluk. Profesör Doktor Murat Akın. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Giriş. İnsanın ahlaki eylemi özgürlük ve sorumluluk üzerinde yükselir. Özgürlük, insanın irade sahibi oluşunu, sorumluluksa bu iradenin sonuçlarını üstlenme bilincini ifade eder. Ahlaki bir davranışın anlam kazanabilmesi, kişinin bilinçli bir tercihte bulunabilmesine ve bu tercihin sonuçlarını kabullenmesine bağlıdır. Bu nedenle özgürlük, ahlakın imkanını, sorumluluksa onun değerini ve yönünü belirlemektedir. İrade sahibi olmayan bir varlığın ahlaki sorumluluğundan söz edilemeyeceği gibi, sorumluluktan bağımsız bir özgürlük anlayışı da ahlaki bir zemin sunmamaktadır. İlahi vahiy insanı hem özgür hem de sorumlu bir varlık olarak tasvir etmektedir. İnsan kendisine sunulan alternatifler arasında seçim yapabilme yeteneğiyle imtihanın muhatabı haline gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de insanın doğruyla yanlışı ayırt edebilecek bir donanıma sahip kılındığı ve yaptığı tercihlerden dolayı hesaba çekileceği açıkça ifade edilmektedir. Bu bağlamda özgürlük, bilinçli tercih yapabilme gücü, sorumluluksa bu tercihin doğurduğu sonuçları üstlenme bilincidir. Dolayısıyla ahlaki hayat bu iki unsurun dengeli birlikteliği üzerine inşa edilmektedir. Bu çerçevede bu bölümde ahlaki eylemin temelini oluşturan özgürlük ve sorumluluk kavramları üç aşamada ele alınacaktır. İlk olarak özgürlük insanın seçim yapabilme gücü bağlamında incelenecek, ardından sorumluluk özgürlüğün tamamlayıcı unsuru olarak ele alınacaktır. Son olaraksa bu iki kavram arasındaki dengenin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin

Kur'an-ı Kerim'de bu bağlamda zikredilen hitap tarzı da bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Şöyle ki, ilahi hitap insanlara doğruyla yanlışı bildirdikten sonra onları tercihte serbest bırakmaktadır. Bu çerçevede, de ki, gerçek Rabbinizdendir. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin ayeti, insanın seçim gücüne sahip olduğunu vurgulayan temel bir ilkedir. Bu yaklaşım, dinin zorlamaya değil, özgür tercihe dayandığını dolayısıyla insanın yaptığı seçimler üzerinden sorumlu tutulacağını göstermektedir. Ahlaki sorumluluğun temelinde yer alan amel kavramı da bilinçli tercihle doğrudan ilişkilidir. Amel kelimesi genellikle insanın irade ve bilinçle gerçekleştirdiği davranışları ifade etmektedir. Burada özellikle bilinçli vurgusunun yapılması önemlidir. Çünkü amel kavramı, fiil kavramına göre daha özel bir anlam taşımaktadır. Fiil denildiğinde bilinçli veya bilinçsiz, niyete dayalı ya da niyetten bağımsız bütün hareketler anlaşılabilmekte, hatta canlı ve cansız varlıkların ortaya koyduğu davranışlar da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Buna karşılık amel, yalnızca insanın bilinçli ve iradeye dayalı davranışlarını ifade etmektedir. Nitekim birçok hadis kaynağında ilk sırada yer alan "Ameller niyetlere göredir" hadisi de amelin salt dışsal bir hareketten ibaret olmayıp bilinç, irade ve niyetle anlam kazanan bir davranış biçimi olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle amel, özgür iradeyle yapılan tercihin ahlaki boyutunu ortaya koymaktadır. Benzer şekilde Ebu Mansur el-Maturidi'nin Cibril hadisindeki abd fiilini amel kavramıyla açıklaması da dikkat çekicidir. Buna göre ihlas nedir sorusuna verilen Allah'a onu görüyormuşçasına ibadet etmendir cevabı Allah'a onu görüyormuşçasına amel etmendir şeklinde yorumlanmıştır. Maturidi'nin fiil yerine özellikle amel kavramını tercih etmesi ahlaki değerin ancak bilinçli irade ve kasıtla gerçekleştiğini göstermektedir. Böylece insanın özgür iradesiyle yaptığı tercihler sıradan bir eylem olmanın ötesine geçerek sorumluluk doğuran ahlaki davranışlar haline dönüşmektedir. İşte tam da bu noktada bilinçli ve iradeye dayalı davranış anlamına gelen amel, imanla birleştiğinde ahlaki bir değere dönüşmekte ve salih amel niteliği kazanmaktadır. Kur'an'da amel kavramı tek başına kullanıldığında hem iyi hem de kötü davranışları kapsayabilmektedir. Nitekim kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu, karşılığını görür, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu, karşılığını görür ayeti, insanın bütün bilinçli davranışlarının karşılık bulacağını ortaya koymaktadır. Ancak amel kavramı imanla birlikte zikredildiğinde genellikle iman edip salih amel işleyenler şeklinde kullanılmakta ve böylece ahlaki değeri olan doğru ve faydalı davranışlara işaret edilmektedir. Burada bu iki kavramın birçok yerde birlikte anılması, ahlaki eylemin yalnızca dış davranıştan ibaret olmadığını, bilinç, niyet ve iman temeli üzerine kurulması gerektiğini göstermektedir. Yüce Allah insanı yaratmış ve ona tercih yapabileceği bir alan tanımıştır. İmtihanın anlamlı ve adil olması da bu alanın varlığıyla doğrudan ilişkilidir. Bununla birlikte insanın mutlak anlamda sınırsız bir özgürlüğe sahip olmadığı da açıktır. Kişinin doğum yeri, ailesi veya bazı temel şartlar kendi iradesine bağlı değildir. Bu durum mutlak iradenin Allah'a ait olduğunu, insanınsa sorumluluğa konu olan alanlarda yani seçimlerinde özgür bırakıldığını göstermektedir. Dolayısıyla özgürlük insanın her şeyi belirleyebilmesi değil, kendisine sunulan imkanlar çerçevesinde tercih yapabilmesidir. Bu tür konuların sıklıkla ele alındığı kelam ilminde özgürlük meselesi, büyük ölçüde irade kavramı etrafında ele alınmıştır. İrade, herhangi bir zorlama olmaksızın yapılması veya yapılmaması mümkün olan bir konuda, iki tarafın birini diğerine tercih etmeyi gerektiren bir sıfat olarak tanımlanmıştır. Bu tanım iradenin özünü doğrudan ortaya koymaktadır. Bu bağlamda fiiller zorunlu, ızdırari veya iradeye dayalı, ihtiyari olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Tartışmaların merkezinde ise insanın tercihine bağlı olan ihtiyari fiiller yer almaktadır.

Çünkü sorumluluk ancak bu tür fiiller üzerinden anlam kazanmaktadır. Kelam ekolleri, insanın fiilleri konusunda farklı yaklaşımlar ortaya koymuşlardır. Cebri anlayış, insanın özgürlüğünü sınırlandırırken, mutezili yaklaşım, özgürlüğü geniş bir şekilde ele almıştır. Sünni yaklaşımsa fiillerin yaratılmasını Allah'a, tercih edilmesini ise insana nispet ederek dengeli bir açıklama getirmiştir. Bu anlayışa göre insan, fiilleri yaratma gücüne sahip değildir. Ancak onları seçme noktasında özgürdür. Bu seçim gücü ise sorumluluğun temelini oluşturmaktadır. İnsanın bir fiili gerçekleştirme süreci de bu çerçevede değerlendirilebilir. Öncelikle kişi o fiile yönelir, niyet eder ve tercih eder. Ardından bu tercihini gerçekleştirebilecek imkanlara sahip olur. Son aşamada ise fiil Allah tarafından yaratılır. Bu süreçte ahlaki sorumluluğu doğuran temel unsur, insanın ilk aşamadaki tercihidir. Dolayısıyla özgürlük, fiilin yaratılmasında değil, seçilmesinde ortaya çıkmaktadır. Nihayetinde İslam düşüncesinde özgürlük, insanın bilinçli tercihlerde bulunabilmek gücüdür. Bu güç, insanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden biri olduğu gibi, aynı zamanda onun sorumluluğunun da kaynağını teşkil etmektedir. İnsan sahip olduğu bu seçim gücü sayesinde yaptığı eylemlerden sorumlu tutulmakta, böylece ahlaki ve dini anlamda değer kazanmaktadır. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Kötü ve alçakça davranışlardan uzaklaşmak için insanda yardım duygusu ve insan sevgisi birlikte bulunmalıdır. İnsanın değeri, taşıdığı insan sevgisi ve yardım duygusuyla ölçülür.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri

0: geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Kamu

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Kader kilidi çok büyüktür. Onu ancak Allah açar. Bu sebeple sen ona teslim ol, onun rızasına sarıl. Kainatın her zerresi anahtar olsa yine bir işe yaramaz. Çünkü kaza ve kader kilidini Allah'tan başkası açamaz. Ey gönül, kaderin sırlarına takılıp kalma. Onun ilmi senin aklını, senin kudretini, senin gücünü aşar. Sen sadece ona güven ve ona dayan. Zira o her şeyi bilen ve her şeye gücü yetendir.

0: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şöyle bir soru var. Geçtiğimiz bir zamanda Umre'den dönen ve Mekke'de, Medine'de, camide kıldığı namazlarda bir şey dikkatini çeken dinleyicimizin sorusu bu. Bunu hani şey var ya, böyle latifeye bürünecek. Onu ben düşünmüştüm gibi. Ben onu biliyordum gibi. Bu beni de dikkatimi

0: ezanlar bizimle aynı. Değil mi?
1: Evet.
0: Birebir aynı. Kamette de tekrar sayılarında farklılık var.
1: Hı hı.
0: Ve sonunda tesbihat yapılıyor, yapılmıyor meselesi var. Bu kametle ilgili husus, farz namaza başlarken okunan kamet cümlelerinin kaçer sefer okunacağı konusundaki uygulama farklılığı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize kadar ulaşan hadis-i şeriflerdeki farklılıklardan kaynaklanıyor. Çünkü şunu bir kere ilki olarak bilelim. Bu uygulamaların tamamında İslam alimleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söz, fiil ve uygulamalarına dayanarak bu görüşleri oluşturmuşlar.
1: Hı hı.
0: Mesela bizim ülkemizdeki uygulamanın da dayanağı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize kadar ulaşan hadis-i şerifler, bu kardeşimizin umre için gittiği yerdeki uygulama da Efendimizin bir hadis-i şerifine dayanıyor. Hanefi mezhebi alimlerinin yanı sıra bazı alimler dört sefer okunan baştaki tekbirler, Allahu Ekber, Allahu Ekber cümleleri dışındaki ezan ve kamet cümlelerinin ikişer sefer okunacağını söylemişler. Delil olarak sahabe efendilerimizden Abdullah bin Zeyd'in ezan ve kamete dair gördüğü ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da tasdik ettiği rüya rivayetine dayandırırlar bunu delil olarak. Hatırlarsanız bugünkü ezan hangi usulle bu hale geldi dediğimizde Abdullah bin Zeyd'in böyle bir rüya gördüğü, hatta bu rüyaya benzer Hazreti Ömer Efendimiz'in de gördüğü, Peygamber Efendimiz'in bunları dinleyip bundan böyle bunu uygulamaya koyduğunu biliyoruz siyerde, İslam tarihinde. İşte Hanefi alimleri ve bir takım alimler bu Abdullah bin Zeyd'in gördüğü ezan ve kamete dair rüyanın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da tasdik ettiği şekliyle uygulamasını esas alıyorlar. Bu rüya ile ilgili rivayetlerde kamet ve ezanın başındaki tekbir 4 defa, diğer cümleler ise 2'şer defa zikredilmiş. O yüzden kamette de 2. Bu görüşte olanlar şu rivayeti de ilave ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ezanda ve kametlerde cümleler çift çift idi. Bu hadis kitaplarında böyle de bir hadis-i şerif var. Peki Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre ezan okunurken yukarıdaki görüşte olduğu gibi tekbirler 4'er defa, diğer cümleler 2'şer defa, ama iş kamet getirmeye gelince bu mezheplere göre baştaki tekbir ile kat kamet salah cümlesi 2'şer sefer, diğer cümleler 1'er sefer. Mesela hayal as-salah, hayal el-felah diyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Maliki mezhebine göre ise kamette sadece tekbirler 2'şer sefer, diğer cümleler hepsi 1'er sefer söyleniyor. Peki bu görüşü savunanların delili ne diye baktığımızda, onlar da Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerife dayanıyorlar. O hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'e cümleleri 2'şer kere söyleyerek ezan, 1'er kere söyleyerek de kamet okumasını emretti. Böyle bir rivayet var. Özetle ifade etmek gerekirse bu konudaki farklılığın temelinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen konuyla ilgili hadis-i şeriflerdeki farklılıklardan kaynaklanıyor. Tamamı hak. Bunda hiçbir tereddüt yok. Bunlar işin aslından değil. İki olması, bir olması değiştirmez. Ama alimlerin görüşleri kendi içinde tutarlı görüşler. Aldıkları kaynaklar ve kendi fıkıh usulünü oluşturmadaki kurallar birbiriyle tutarlı. Burada hiçbir tereddüt yok.
1: Hı hı.
0: Peki namazın sonunda yapılan dualar, tesbihatla ilgili ne söyleyebiliriz arkadaşımızın sorusuna? Malum namazlardan sonra yapılan dualar sünnettir. Hı hı. Efendimizin yaptığı dualardır. Bu dualar yalnız başına da yapılabilir, topluca da yapılabilir. İkisini de yapmak mümkündür. Bunda herhangi bir mahsur yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatına baktığımızda onun sünnet olan namazları neredeyse tamamını ya da en azından genellikle evlerinde, hani saadette kıldıkları, farz olanları

0: cemaatle birlikte, hatta kendisi imam olarak kıldı. Evet. Eğer farzdan sonra kılacağı sünnetler varsa yine onu evinde kıldığına dair rivayetler var. Efendimiz tesbihatı da kendisi yaparmış. Dolayısıyla bu uygulamayı devam ettirenler var. Bizim gibi müezzinlik müessesesi ve topluca yapılan tesbihat var. Namazlardan sonra yapılan 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber diyerek Yüce Mevla'yı anmak, zikretmek sünnet. Yerine getirenler için büyük sevap şüphesiz. Eğer tekrar ifade edelim bu konuda, bu sünnet ibadet olarak yalnız yapılabilir, cemaatle de yapılabilir. Ama mesela acelesi olanlar, yolcu olanlar, yoğun bir işte çalışanlar, cemaatle namaz kıldıktan sonra camiden hemen ayrılmak zorunda olanlar ayrılabilirler. İmkanları ölçüsünde bu tesbihatı, bu duaları kendi imkanlarıyla yapabilirler. Malum bizim Anadolu insanı ibadetlerini cemaatle yapmayı seven, tercih eden,
1: evet,
0: bu konuda diğer Müslüman toplumlara kıyasla böylesi bir ibadet usulünü benimseyen bir yapımız var. Diğer bir ifadeyle biz ordu milletiz.
1: Evet.
0: Böyle bir millet olmanın da bir tezahürü denilebilir müezzinlik sistemi, değil mi? Mesela müezzin adeta emredecek Subhanallah. Mesela Ayetel Kürsi'yi okur. Cemaatimiz bekler ki müezzin komut verecek, Subhanallah diyeceğiz. Subhanallah'ı bitirse bile onun Elhamdülillah demesini bekler.
1: Tabii.
0: Onun amin için yapacağı duayı bekler. Yani biz bu yönüyle Anadolu insanı İslam ülkelerinden farklılaşıyoruz. Bu arkadaşımızın umreye gittiği memleketten bizim memleketimizi bir vesileyle ziyarete gelen bir yetkili bizim camilerimizde namaz kılıp çıktıktan sonra kendisine rehberlik eden bizim hocalarımıza demiş ki, keşke bizim memlekette de bu tesbihat topluca hep beraber yapılsa, cemaatle.
1: Evet.
0: Öyle mi deyip merakla bizim hocamız ona sormuş. Ben ondan dinledim. Niye böyle düşünüyorsunuz dedim. İnsanı kendi nefsine bırakmamak lazım.
1: Çok güzel.
0: Kendi kendine kaldığında yapmaya da biliyor insanlar.
1: Evet.
0: Ayrılıp çıkabiliyor, koşturabiliyor başka işlere. Ama birlikte bir ibadet etmenin de belli bir şeyi var. İnsanda oluşturduğu psikolojik, sosyolojik bir etki var. Yani keşke bizde de olsaydı diyecek bir değerlendirmede bulunmuş. Şununla bitirmeyi arzu ediyorum. Siz de uygun görürseniz Selman Bey kardeşim. Bu tesbihat nereden geliyor dediğimizde bunu da söyleyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fakir olduğu için zenginlerin mallarını infak ederek, zekat, sadaka vererek elde ettikleri faziletlere ulaşamamaktan yakınan sahabe efendilerimizden Ebu Zer Gıffari radiyallahu anh'a hitaben şöyle buyurmuş Efendimiz. O gelmiş demiş ya, ya Resulallah, onlar namaz kılıyor biz kılıyoruz. Onlar oruç tutuyor biz tutuyoruz, zenginleri kastederek. Ama onlar zekat veriyor biz veremiyoruz. Ona Efendimiz müjde dolu bir ifadeleri var. Söylediğin takdirde bunu söyleyenlerden başka hiç kimsenin elde edemeyeceği kadar mükafatı olan bazı kelimeleri sana öğretmemi istemez misin? Ebu Zer Efendimiz, evet isterim ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, her namazın sonunda 33 kere Allahu Ekber, 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah diye Allah'a hamd etmelisin. Sonra da bunu La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir diye bitirmelisin şeklinde tavsiyede bulunmuş. Hatta böylesi bir hamdin, böylesi bir zikrin denizin köpüğü kadar çok bile olsa günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdesini
1: İnşallah.
0: Verir. Rabbim öylesi bir müjdeliğe hepimizi mazhar eylesin.
1: Amin hocam, Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.

Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.

bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da.

0: Hadi yeni bir gün. 5 dakika daha lütfen. Okul servisi beklemez ama.
1: Radyoyu açayım mı?
0: Aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
2: Güne başlarken...

0: Sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
5: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
5: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
6: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken yakında Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem.

Öylesi bir özlem, öylesi bir zata özlem ki tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: iz bırakanlar az sonra.
1: Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Çoğu seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Çoğu seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilm-i şefaat kanı, iki cihan sultanı, sensin ya Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

kalbin açılmadıkça hakikat görünmez. Hakikati görmeyen alemi okuyamaz. Alemi okuyamayansa ne kendini bilir ne de Rabbini.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, irfanı ilimle harmanlayan, kalbin ve aklın yürüyüşünü aynı yolda buluşturan büyük bir isme, Muhyiddin İbnül Arabi'ye ait. Bugün Endülüs'ün renkli sokaklarından Şam'ın manevi ufkuna kadar uzanan bir yolculuk yapıp, tasavvuf düşüncesinin en güçlü sütunlarından biri olan, asırlardır Şeyhül Ekber ünvanıyla anılan İbnül Arabi'yi tanıyacağız. ...17 Ramazan 560... Takvimler 28 Temmuz 1165'i gösteriyordu. Endülüs'ün güneydoğusunda Tüdmir bölgesinin kalbi olan Mürsiye'de bir çocuk dünyaya geldi. Muhyiddin Muhammed İbnül Arabi. O doğduğunda kader ona ilim, hikmet ve hakikatle geçecek uzun bir yol hazırlamıştı. Ailesi onun ilk mektebi, ilk menzili, ilk nefesiydi. Babası Ali bin Muhammed, takva sahibi, vakur bir adamdı. Kur'an'ı sadece okuyan değil, hayatına işleyen,

ona sonsuz bir dünya sundu. Kurtuba'nın ilim kokan kütüphaneleri, onun ilk yol arkadaşı, satır aralarında saklı hakikatler, ilk kılavuzları oldu. İbnül Arabi'nin içinde daha derin bir çağrı vardı. Hakikati aramak. Kainatın sırrını, insanın yaratılışını, varlığın anlamını çözmek istiyordu. Bu arayış onu gönül dünyasına, manevi yolculuklara da adım adım yöneltti. Gençlik yıllarında bir gece yaşadığı derin bir sarsıntının ardından şöyle dedi: "Ben hakikati arıyordum, meğer hakikat benim içimde beni arıyormuş." İşte bu onun tüm ömrünü şekillendiren dönüm noktasıydı. İbnül Arabi, Kur'an'la ilk ciddi buluşmasını, tasavvuf yoluna mensup olduğunu bildiği komşusu Ebu Abdullah el-Hayyat'ın dizinin dibinde gerçekleştirdi. Henüz genç yaşlarında aldığı bu dersler, onun gönlünde Kur'an'a karşı derin bir bağlılık uyandırdı. Yine o yıllarda yaşadığı ilk halvete dair bir hatırası vardır ki, hayatının seyrini değiştiren bir dönüm noktası niteliğindedir. Halvet esnasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi manen görmesi ve onun kendisine "bana sımsıkı tutun, kurtulursun" sözleri İbnül Arabi'nin dünyasında güçlü bir yankı uyandırdı. Bu söz onun ömrünün istikametini belirledi ve bir yolculuk fermanı oldu. Bu hitabı sadece bir manevi işaret olarak değil, hadis ilmini bizzat öğrenme çağrısı olarak yorumladı. O günden sonra İbnül Arabi hadis ilmine büyük bir aşkla sarıldı. Zahiri ilimlerle batıni derinlik arasında köprü kurma gayreti işte bu çağrıyla başladı. 18 yaşına geldiğinde artık ilmin pek çok alanında yetkin sayıldı. Kıraat-ı Seb'a ve Aşere-i Lahmi'den okudu. Süheyli'nin ders halkasına katıldı. İbni Hişam'ın siresine dair eserleri inceledi. Fıkıh, hadis, kıraat, Arap dili hepsinde icazet aldı. İbnül Arabi, Kuzey Afrika ve Anadolu'nun bazı şehirlerinde bulunduktan sonra 598 yılında Mekke'ye geldi. Mekke'de geçirdiği bereketli yılların ardından gönlünde açılan ilahi ufuklarla bir hac kafilesine katılıp Bağdat'a yöneldi. 601 yılıydı. Kabe'nin sükunetinden Dicle'nin kıyısına uzanan bu yolculuk, onun ilmi ve manevi birikimine yeni menfezler açacaktı. Bağdat'ta geçirdiği 12 gün, zahiren kısa olsa da, ilim erbabıyla yapılan sohbetlerin ve mana ehlinin nefesinin değdiği anların bereketiyle doluydu. Ardından Musul'a geçti. Burada Hanefi alimi Ahmed el-Mevsili el-Mukri ve devrin seçkin isimleriyle buluştu. Musul'un dışında Mukla denilen o sakin bahçede yaşanan bir hadise ise onun gönül yolculuğunda bir dönüm noktası oldu. Hızır'dan hırka giyen Ali bin Abdullah bin Cami'nin aldığı işaretle bu hırka aynı yerde İbnül Arabi'ye de giydirildi. İbnül Arabi, El-Fütühat'ında bu anı "o hırkanın bereketi yol boyunca benimle yürüdü" diyerek anlatır. Musul'da neredeyse bir yıl kaldı. Bu süre içinde ibadetlerin sırlarına dair kaleme aldığı Et-Tenezzülatül Mevsiliye, onun sezgiyle ilmi birleştiren derin kavrayışının ilk meyvelerindendi. 602 yılının yazında Urfa, Diyarbakır ve Sivas güzergahını izleyerek Malatya'ya ulaştı. Bu yolculuk boyunca yanında ileride İbnül Arabi'nin fikir dünyasını şekillendiren büyük isimlerden biri olacak Mecduddin İshak vardı. Bir diğeri ise ömrüne 23 yıl yoldaşlık edecek Abdullah Bedr el-Habeşi. Malatya'dan Konya'ya geçişi ise Anadolu'nun kalbinde yeni bir devrin başlangıcı oldu. Konya'da Evhadüddin Kirmani ile görüşmesi manevi hayata dair ufkunu daha da genişletti. Ardından Halep, Kudüs ve Mısır yoluyla yeniden Mekke'ye döndü, sonra tekrar Bağdat, tekrar Konya. Bu şehirlerin her birinde hem ilim, hem mana, hem de insan hikayeleriyle beslendi.

0: Ona göre yol, gönülde açılan her yeni pencerenin adıydı. 612 yılında Konya'ya yeniden geldiğinde, siperi ve sükuneti çoktan aşan bir iç yangınıyla yazdı bazı mektuplarını. Sultan 1. İzzettin Keykavus'a gönderdiği mektupta, Haçlıların zulmü karşısındaki kaygısını dile getirdi. Müminleri zayıf düşüren her türlü gevşekliği sert ama yerinde sözlerle uyardı. Aynı yıllarda Sivas yakınlarında gördüğü bir rüyayı da şiirle sultana bildirdi. Antakya'nın Franklardan alınacağı ve sultanın bu yolda zafer bulacağı müjdesini. Sonunda Şam ömrünün son durağı oldu. Yaşamının son yıllarını Şam'da geçirdi. Burada eserler verdi, talebeler yetiştirdi. Şam sokaklarında yürürken bile hikmetin kokusu duyulurdu ardında. Dımaşk'ın berrak göğü altında ömrünün son yıllarını yaşayan İbnül Arabi, bir gece derin bir rüya gördüğünü anlatır. Bu rüyada Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi elinde bir kitapla görür. Peygamber Efendimiz o kitabı ona uzatır ve şöyle buyurur: "Bu Fusûsül Hikem kitabıdır. Bunu al ve içindekileri insanlara ulaştır. Bunu al ve ehline ulaştır." buyruğu üzerine 627 yılında Fusûsül Hikem'i telif etti. Ardından ömrünün neredeyse tamamını verdiği Fütühatül Mekkiye'yi gözden geçirip yeniden kaleme aldı. İbnül Arabi 10 Kasım 1240'da Şam'ın Salihiye semtindeki mütevazı bir köşede ruhunu Rahman'a teslim etti. Kabri bir süre bakımsız kalsa da kaderde onu yeniden ihya edecek bir gönül vardı. Yavuz Sultan Selim. Rivayete göre İbnül Arabi, "Sin Şin'e girdiğinde kabir ortaya çıkar," demişti. Söz gerçekleşti, türbe yapıldı, mescit inşa edildi. Bugün hala hak yolunda hikmeti ve marifeti arayanların hatırladığı, ibret ve tefekkürle yad ettiği bir makam olarak varlığını sürdürmektedir. Onun yolu kolay olmadı. Kimi zaman anlaşılmadı, kimi zaman eleştirildi, kimi zaman dışlandı. Ama o, hakikati dile getirmekten vazgeçmedi. Çünkü ilim, kalbi aydınlatan nurdu. O nur sönerse, dünya karanlık olur. 1240 yılıydı. Şam'ın huzurlu sabahında, sessizce Hakk'a yürüdü. Ardında yüzlerce eser, çağları aşan fikirler ve tasavvuf tarihine yön veren bir irfan bıraktı. Artık o, ilmin ve hikmetin yollarını birleştiren bir köprüydü. Bugün hala onun sözleri bize seslenmeye devam ediyor. Sevgili dinleyenler, bugün gönlün ve hakikatin izinde yürüyen büyük bir düşünürü Muhyiddin İbnül Arabi'yi andık. Onun bıraktığı iz zamanlara meydan okuyor. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: İz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutatku Bilik'te. Duyana, dinleyene.

gönlünle ve dileğinle samimi, hareketinle dürüst olursan, istediğin yerde mutluluk içinde yaşarsın. İnsanlardan uzaklaşıp yalnız yaşama. Başkasının kusurunu değil, kendi kusurunu gör.

0: medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti, dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı, başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu, insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Hicretin 9. yılında Tebuk seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Üveyris arkadaşları ile Medine'ye gelir. Sonrasında olanları şöyle anlatır. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti. Sorular sordu. Biz de kendisini anlattık. Bunun üzerine Allah Resulü, haydi ailelerinizin yanına dönün. Onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak bak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Gökler yeryüzünü kapladı, örtü bir anda.

0: Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında Diyanet Radyo'da. Ayetlerin hikmetleri az sonra.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İki parmağının ucunu götür de iki gözüne koy. Dünyadan bir şey görebilir misin? Gözünü kapadığın için bu dünyayı görmesen de bu dünya yok değildir. Dünyayı görmemek, hakikati göstermemek kabahati ancak nefsin parmağına aittir. Aklını başına al da önce gözlerinden parmaklarını çek, ondan sonra dilediğine bak. İnsan gözden ibarettir. Geri kalan deridir, cesettir. Kimin canı şehvetten, hiddetten, nefsani arzulardan arınmış ve temizlenmişse, o kimse mana alemini ve mana sarayını görür. Kimin gönlünden bir kapı açılırsa, o kişi her zerrede bir güneş görür.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Diyanet radyolarımızın çok değerli dinleyicileri, bugün sizlerle En'am suresi 116. ayeti kerimesini anlamaya, bu ayetin hikmetlerini kavramaya çalışacağız. Cenab-ı Hak En'am suresinin 116. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَحْرُسُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Rabbimiz buyuruyor ki وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ Şayet sen yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan يُضِلُّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Seni Allah'ın yolundan saptırırlar. اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنْ Onlar zandan başka bir şeye tabi olmaz. وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَحْرُسُونَ Ve onlar yalandan başka söz de söylemezler. Aziz kardeşlerim, bu ayet kısa gibi görünür fakat bir insanın hayat pusulasını belirleyecek kadar büyük bir mesaj içerir. Çünkü çoğunluğun ne dediği çoğu zaman hakikatin kendisi değildir. Çoğunluk ne yaşıyorsa o doğru olmak zorunda değildir. Kalabalık olmak, haklı olmak anlamına gelmez. Bugün şöyle bir hayatımıza bakalım. Herkes böyle yapıyor. Bu cümleyi çok duyuyoruz değil mi? Herkes böyle giyiniyor. Aman canım, herkes aynı şeyi söylüyor. Herkes böyle konuşuyor. Herkes böyle düşünüyor. Herkes böyle kazanıyor, böyle harcıyor, böyle yaşıyor vesaire vesaire. Ve insan çoğu zaman kalabalığın rüzgarına kapılıp gidiyor. Ama Kur'an diyor ki وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Eğer çoğunluğa uyarsan seni haktan uzaklaştırırlar. Seni Allah'tan uzaklaştırırlar. Hakikatten saptırırlar. Çünkü çoğunluk hakikati aradığı için değil, kolay olanı seçtiği için çoğunluktur. Ayette geçen zan kelimesi çok önemlidir aziz kardeşlerim. Zan, delilsiz kanaat demektir. İçi boş fikir demektir. Temeli olmayan iddia demektir. Sadece böyle sanıyoruz demektir. İşte insanlık çoğu zaman zan ile hareket eder. Bir şey doğrudur sanır ama değildir. Bir davranış normaldir sanır ama aslında yanlıştır. Bir yaşam tarzı özgürlük zannedilir ama aslında esarettir. Kur'an'ın

0: Resulünün söylediği sözdür. İkincisi, kalabalığın gittiği her yol doğru değildir. İnsanlar genelde kolay olana koşar. Hakikat ise emek ister, çaba ister, sabır ister ve bir duruş ister. Üçüncüsü, Müslüman yönünü kalabalıklardan değil, Kur'an'dan alarak belirler. Müslümanın yolunu, yönünü Kur'an belirleyip tayin etmiştir. Şu halde iman bir karakter işidir. İman bir şahsiyet, bir kişilik ister. İman bir duruş ve bir cesaret ister. Herkesin gittiği yoldan gitmek kolaydır. Asıl güç, doğru olan, saygın olan, aziz olan duruşu korumaktır. Düşünün, Kur'an-ı Kerim'de kıssaları anlatılan peygamberlere bakın. Nuh Aleyhisselam'a çok az insan iman etti. İbrahim Aleyhisselam tek başına bir ümmetti. Musa Aleyhisselam Mısır'da yalnızdı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de iken sadece bir avuç mümine sahipti. Ama Hak onların yanındaydı. Çünkü Hak hiçbir zaman sayıyla ölçülmedi. Allah'ın nazarında kıymet, değer, saygınlık çoğunlukta değildir aziz kardeşlerim. Ama değer, saygınlık, kıymet hak üzere sebat edenlerin kalbindedir, yönelişindedir, kabullenişindedir. Bugün bir mümin olarak bizi zorlayan şeylerden birisi şudur. İnsanlar ne der? Bu cümle bizi çok yönlendirir. Bazen susturur, bazen korkutur, bazen eğip büker. Ama asıl mesele ve asıl soru şudur. Allah ne der? Bu cümle, bu soru ve bu soruya verilen cevap insanı toplar toparlar. İnsanı netleştirir. İnsanın duruşunu sağlamlaştırır. Kalbin pusulası da budur. Değerli kardeşlerim, ayeti bir cümleyle özetlemek istersek, hakikat Allah'ın söylediğidir, gerçek yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Biz müminler, inananlar kalabalıklara uymaz, kalabalığı takip etmez. İnananlar hakkı takip eder, hakkın sözünü takip eder. İsterse tüm dünya tersine dönsün. Çünkü iman yönünü çoğunluktan değil, yaratandan alan insanın ismidir. Cenab-ı Hak bizleri hakikati hak olarak gören ve ona uyan kullarından eylesin. Batılı batıl olarak gören ve batıldan uzak duran kullarından olmayı bizlere nasip etsin. Kalbimizi Kur'an'ın belirliği istikametle yoluna yönlendirsin. Allahümme erinel hakka hakka varzukne tiba'a ve erinel batile batilen varzukne ctinabe. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

Günün duası. Allah'ın kılıcı lakabıyla anılan büyük komutan Halid bin Velid, uykularını kaçıran korkulu rüyalar görmeye başlamıştı. Düşmanlarına ismiyle bile korku salan bu büyük kahraman, bu kabuslardan kurtulmak için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme başvurdu. Efendimiz Halid bin Velid'e yatağına girdiğin zaman şöyle dua et dedi. Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından, Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım dedi. Halid bin Velid bu duayı okumaya başladıktan sonra rahatlamış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle demişti. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem vallahi yine de korkmam.

Zamanın en kıymetli hazinelerinden biri, hakkı ve sabrı tavsiye eden dostlardır. Kimseye anlatamadığımız zorluklar ve çatışmalar, bazen bir dostun sükunetli tavsiyesiyle açılıverir. İki arkadaşın telefon ekranından iç dünyalarına açılan, karakterlerine yön veren hikayelerine eşlik edeceğimiz Aramızda Kalsın, yakında Diyanet Radyo'da.

medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Duydukları haberle dünyaları başlarına yıkılan ashab-ı kiram mescitte toplanmış, büyük bir keder içinde ne yapacaklarını düşünüyorlardı.
2: Bu ayeti duydun değil mi? Yoksa dininden şüphen mi var? Peygamber aleyhisselam öldü diye gerisin geri mi döneceksin?
3: Duydum Ebu Bekir, duydum. Ama vallahi bugünden önce o ayetleri hiç duymamış gibiyim.
1: Hazreti Ali şöyle dedi.
4: Hiç kimse Resulullah için imamsız cenaze namazı kılınabilir mi diye şüphelenmesin. Resulullah diriyken de ölüyken de sizin imamınızdır. Ey Allah'ım, bizi ona inen söze tabi olanlardan eyle.
5: Amin.
4: Ondan sonra da bize bu yolda sebat ver. Bizi ona kavuştur.
5: Amin.
6: Allahu ekber. Allahu ekber.
2: O Müslümanlara karşı çok merhametli ve hoşgörülüydü. Biz imanımıza ne bir karşılık bekleriz, ne de onu herhangi bir şeyle değişiriz. Allah'ım, bizi onunla bir araya getir.
7: Babamı buraya gömdünüz ha? Dün burada istirahat ediyordum. Şimdi kabri mi oldu burası? Muhammed Aleyhisselam'ın toprağını koklayanın hali ne olur biliyor musunuz? Ömrü boyunca bir daha güzel koku koklamaz. Benim üzerime öyle bir musibet geldi ki, gecenin üzerine gelseydi onun rengi değişirdi.
8: Resulullah Medine'ye geldiği gün burada her şey aydınlanmıştı. O vefat ettiği zamansa burada her şey karanlığa gömüldü. Daha onun defniyle meşgulken ve daha ellerimizi üzerinden kaldırmadan kalplerimizi tanıyamaz olduk.
0: 160. bölüm.
1: Peygamberimizin defin işlemi bitmiş, Müslümanlar derin bir sessizliğe gömülmüştü. Şimdi ne olacaktı? Her gören birbirine taziyede bulunuyordu. Hazreti Ayşe peygamberimizi kaybetmeden önce bir rüya görmüş ve bunu hayra yormuştu. Ama şimdi babasının ne kadar haklı olduğunu anlıyordu.
7: Baba, bugün bir rüya gördüm.
2: Hayır olsun Ayşe. Ne gördün?
7: Gökten 3 ayın odama düştüğünü gördüm.
2: Peki bunu nasıl yordun?
7: Peygamberimizin bir oğlu olacağına yordum. Sen öyle yormadın galiba.
2: Evet. Ben farklı yordum. Eğer rüyan sadıksa, yeryüzünün en hayırlı 3 kişisi odanın bulunduğu yere defnedilecektir.
1: Şimdi Hazreti Ebubekir'in yorumu gerçekleşmiş, Peygamberimiz Hazreti Ayşe'nin odasında defnedilmişti. Yürekleri Resulullah'ın hasretiyle kavrulan ashab-ı kiram acılarını dile getiriyordu.
2: Dostun yokluğundan sonra kalır mı hayatın tadı? Keşke emri hak vaki olsaydı da hepimiz onunla ölseydik. Peygamberimizi yattığı yerde öyle görünce tüm dünya dar geldi bana. Kemiklerim zayıflamış ve kırılmış gibi. Şaşkın ve ne yapacağımı bilmez haldeyim. Ey Ebu Bekr, yalnız ve çaresiz kaldın artık. En sevdiğin toprak altında kaldıktan sonra vay haline. Keşke arkadaşımın vefatından önce kayalar altında bir mezara gömülüp yok olsaydım.
1: Abdullah bin Üneys şöyle diyordu.
9: Belaların hepsini bir araya getiren bu felakette ne? Gecem bitmez oldu. Beni saran kederden kurtulamaz oldum. Onun ölüm haberini verdiler bize.

0: akan bir nehir içindeyken şimdi yalnız başına susuz kalmış gibiyim. Senin yerine o kabre konulan ben olaydım. Medine Ensar'a dar geldi. Yüzleri simsiyah oldu. Necar oğullarının boynu bükük kaldı. Seni doğuran ana bizdendi. Mezarında bizde oldu. Allah seni bize hediye olarak göndermişti. Keşke Allah'ın ölüm emri bize de gelseydi. Ey iyilik sahibi, ey celal sahibi, ey yüceler yücesi Rabbimiz, bizi peygamberinle bir araya getir. Ben artık teselli olmayan bir musibetzedeyim.
1: Peygamberimizin halası Atike binti Abdülmuttalip bir yandan ağlıyor, bir yandan da şöyle diyordu:
2: musibetler ve belalar içinde hiçbir bela bundan ağır değil. Ey Atike, bundan sonra Muhammed'e ağla dur. Hakkı koruyan ve yol gösteren oydu. Şimdi zincire vurulmuş mahkumların bağını kim çözecek? Mezara konmuş Muhammed'den sonra muhtaçların ihtiyacını kim görecek? İnsanların dertlerini kim dinleyecek? Hevesle beklediğimiz Allah'ın vahyini kim karşılayacak? Ey gözlerim, bundan sonra sicim gibi gözyaşı dökün. Nur, hidayet ve doğruluk sahibi Mustafa'ya ağlayın. İyiliği, adaleti ve takvayı getiren o seçilmiş insana, yumuşak huylu, cömert fazilet sahibine, akrabalarına merhamet eden, kıtlık yıllarında yetimlerin dostu olana.
1: Peygamberimizin diğer halası Safiye ise şunları söylüyordu:
3: gönlüm perişan, balı yağmalanmışçasına, kendisine savaş açılmışçasına perişan. Beni saran hasret ve kederden gözüme uyku girmez oldu. Keşke ölüm şerbetini ben içseydim. Ölümle karşılaşan peygamberimizden sonra ah, ben nasıl sağ salim kalırım? Onun vefatıyla yeryüzü bambaşka bir hal aldı. Ben ölene dek içimde ayrılık ateşinden başka bir şey olmayacak.
1: Ashab-ı kiramın gözünde peygamberimizi son görüşleri canlanıyordu. Sabah namazı vaktiydi. Namazlar kılınmış, herkes merakla Resulullah'ın ne diyeceğini bekliyordu. O da onları oldukça duygulandıran ve hüzünlendiren bir konuşma yaptı. Biri ayağa kalkarak şöyle sordu:
4: ey Allah'ın Resulü, sanki veda konuşması yaptın. Bizlere ne tavsiye edersin?
1: Peygamber Efendimiz şu tavsiyelerde bulundu: size Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmayı ve Habeşli bir köle de olsa başınızdaki idareciyi dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Çünkü benden sonra yaşayacak olanlarınız çok ihtilaflar görecekler. O halde siz benim sünnetime ve doğru yolu bulan hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sarılın. Bunlara sımsıkı sarılın. Sonradan çıkarılmış aslı olmayan şeylerden sakının. Çünkü sonradan çıkarılmış her şey bidattir. Ukbe bin Amir Allah Resulü'nün son görüşünü hatırlıyordu.
5: Peygamberimiz Uhud şehitlerine dua ettikten sonra minber üzerine çıkmış ve bizimle vedalaşırcasına şöyle demişti: ben Kevser havuzunun başına sizden önce varacağım. Onun genişliği Eyle ile Cuhfe arası gibidir. Ben sizin benden sonra Allah'a şirk koşacağınızdan korkmuyorum. Lakin ben sizin dünya hakkında yarışa girişeceğinizden ve birbirinizle çarpışıp sizden öncekilerin helak olduğu gibi helak olmanızdan korkuyorum. Bu Resulullah'ı minber üzerinde son görüşüm oldu.
1: Peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Abbas'ın oğlu da Allah Resulü'nün kendisine bir yolculuk esnasında söylediklerini hatırlıyordu. Resulullah terkisinde

olan İbn Abbas'a şöyle demişti: "Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı daima yanında bulasın. Bir şeyi istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana faydaları olamaz. Ayrıca bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmıştır. Sayfalardaki yazılar kurumuştur." Peygamberimizin dediği gibi mukadder olan başa gelmişti. Artık bir şey değişmezdi. Resulullah ebediyete intikal etmiş, ardında onun hasretiyle kavrulan gönüller bırakmıştı. Namaz vakti geldiğinde herkes Hazreti Bilal'in ezan okumasını bekliyordu. Peygamberimizin defninden sonra kılınacak ilk namazdı bu. Müslümanların imamı, rehberi, önderi yoktu artık. Bu hepsine çok ağır geliyordu. Özellikle de Bilal'e. Ayaklarını adeta sürüklercesine ilerledi, durdu, derin bir nefes aldı. Gücü tükenmek üzereydi. Kendini zorlayarak ezan okumaya başladı.

0: أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
1: Hazreti Bilal ezanı bitiremedi. O da ashab-ı kiram da hıçkırıklarla ağlıyordu. Peygamberimizin vefatından sonra bir daha Bilal'in yanık sesini ezan okurken duyan olmadı. Çünkü ne zaman ezan okumayı denese Muhammed ismi geçtiğinde dizüstü çöküyor ve hıçkırıklara boğuluyordu. Hazreti Muhammed 63 yaşında ardında gözü yaşlı dostlarını bırakarak dünyaya veda etti. Onun gözlerine bakmış olan gözler başka bir şeyi görmek istemiyor. Onun nazarına alışmış yürekler başka hiçbir şeyle tatmin olmuyordu. Resulullah'ın vefatı başlarına gelen en büyük imtihandı. Bundan sonra yaşanan hiçbir şey onları bu kadar üzemeyecekti. Ashab-ı kiram onunla yaşamak nimetine nail olarak ümmetin en hayırlıları arasına girmişlerdi. Şimdi onlardan hayatta olanlar kendilerinden önce vefat edenlerin yerinde olmak istiyor, bir an önce Resul-i Ekrem'e kavuşmak istiyorlardı. Bundan sonra sarılacakları iki kaynak vardı: Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Onlar ümmetin öncüleri oldular. İslam dininin 7 kıtaya yayılmasına vesile oldular. Hira mağarasında başlayan bu davet tüm dünyaya yayıldı. Resulullah'ı tanıyan herkes ona hayran olup derin bir muhabbetle bağlandı. Allah'ın selamı onun, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz.

bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da.

0: Onlar tabiatın sessiz tanıkları. Tarihi yaşamış, önemli şahsiyetleri görmüş, sevince, hüzne, afetlere, savaşlara şahitlik etmişler. Tarihin çok yapraklı takvimleri anıt ağaçlar. Konya'da 400 yaşındaki Türk meşesi, Aydın'da 650 yaşında, Antalya'da 1000 yaşındaki Doğu Çınarı. Söğüt'te Osmanlı'nın kuruluşundan kalanı, Zonguldak'ta 4000 yaşındaki Porsuk ağacı, Aydın'da 1800 yıllık zeytin ağacı ve daha niceleri. Dallarını asırlar ötesinden bize ulaştırıyor. Bir anıt ağacının gölgesinde tarihin serinliği bizleri bekliyor. Bizim öykümüzü de kaydetsinler diye koruma altına alınıyor. Anadolu topraklarında 10.503 adet anıt ağaç var. Kayıt altına alınıyor, tescil ediliyor, bakımları yapılıyor. Geçmişle geleceği kökleriyle bağlıyorlar. Mirasçısı olduğumuz ne çok güzel şey var. Elimizden geldiğince korumak da en önemli ödevimiz. Kur'an'da da buyurulduğu gibi, yıldızlar da, ağaçlar da Allah'a secde ederler.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

kötülere haşmet, iyilere hürmet gerekir. İyi insanlara iyilik ver, olumsuz yük getirme. Bütün insanlar iyilik ararlar ve iyilik yapana sığınırlar. Hür ve serbest insanlar ancak iyiliğin tutsağıdır.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İki parmağının ucunu götür de iki gözüne koy. Dünyadan bir şey görebilir misin? Gözünü kapadığın için bu dünyayı görmesen de bu dünya yok değildir. Dünyayı görmemek, hakikati göstermemek kabahati ancak nefsin parmağına aittir. Aklını başına al da önce gözlerinden parmaklarını çek, ondan sonra dilediğine bak. İnsan gözden ibarettir. Geri kalan deridir, cesettir. Kimin canı şehvetten, hiddetten, nefsani arzulardan arınmış ve temizlenmişse, o kimse mana alemini ve mana sarayını görür. Kimin gönlünden bir kapı açılırsa, o kişi her zerrede bir güneş görür.

henüz toy bir delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adet olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından da, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diye dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu, "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa," sözünü tekrarladı. Öylece Hazreti Peygamber'e rüyasını tabir ettirme arzusuna kavuşan ve onun hayra teşvik eden yorumunu dikkate alan Abdullah, o günden itibaren gece namazlarına devam etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Böyle iyi mi?
2: Biraz daha sağ yap abi. Şimdi de düz gel.
1: Geliyorum.
2: Tamam.
1: Hadi bakalım. Şimdi içeri girebiliriz.
2: Abi ya, pikabı neden Luna Park'ın girişine park ettin ki?
1: Böylesi daha iyi. Burada malzemeleri yüklenirken kolaylık olur.
2: Vay be, demek öyle.
1: Hayırdır, ne oldu?
2: Daha ne olsun be abi. Başkaları Luna Park'a eğlenmek için gelir, biz ise hurda yüklemek için geliyoruz.
1: Hurdayı biz yüklemeyeceğiz ki.
2: Kim yükleyecek peki?
1: Buradaki görevliler yapacak o işi. Ah bak, Luna Park'ın müdürü de yanıma gelin diye el ediyor. Ben onunla konuşurken sen de şey yapabilirsin.
2: Ne?
1: Eğlenebilirsin işte.
2: Olur. Zaten yıllardır Luna Park'a gelmemiştim. Abi, bana kızmadın değil mi? Hani hurdalar çabucak yüklendiği halde bir kenarda oturup beni bekledin ya.
1: Niye kızayım canım? Baktım ki çok eğleniyorsun, biraz daha bekleyeyim dedim.
2: Çok eğleniyordum çünkü. Çocukluktaki duygularımın tekrarını yaşadım.
1: Gördüm gördüm. Mutluluktan adeta havalara uçuyordun. Bu tabloyu bozmamak için...
2: Beklemeye devam ettin. Bunun için sana çok ama çok teşekkür ederim.
1: Bir şey değil canım. Bu arada iyi bir alışveriş oldu.
2: Şöyle bir pikabın arkasına bakıyorum da... Müdür sana artık kullanmadıkları çarpışan otoları hurda olarak vermiş.
1: Hem de 5 tane. Az önce de söylediğim gibi iyi bir alışveriş oldu.
2: Bunun neresi iyi abi? Neredeyse her gün tozun toprağın içinde demirle pasla uğraşıyorsun.
1: Ben halimden memnunum Gökaycığım. Sen de bardağın hep boş tarafını görüyorsun ha. Biraz da dolu tarafına baksana.
2: Bardağın dolu tarafında ne var ki?
1: Bu hurdaları geri dönüşüme kazandırmak var tabii.
2: İyi de senin geri dönüşüm fabrikan yok ki.
1: Selami Usta var ya.
2: O da kim?
1: Sanayide usta. Şimdi bu eski çarpışan otoları ona götüreceğiz. O da bunları bir güzel tamir edecek.
2: Anladım. Luna Park işine gireceksin.
1: Ha, o kadar değil. Herkes anladığı işi yapsın.
2: Peki tamir edildikten sonra bu çarpışan otolarla ne yapmayı düşünüyorsun ki?
1: Çocukları sevindirmek istiyorum. Ne gündü ama.
2: Önce Luna Park'a gittik, oradan sanayiye geçtik. Son olarak da caminin hocasıyla görüşüp müjdeyi verdik.
1: Neydi müjdemiz?
2: Mahalle caminin arka bahçesini parka çevirmekti. Ama benim hala anlamadığım bir şey var.
1: Ha, dur tahmin edeyim. Şimdi sen 5 tane çarpışan otoyla park mı olur diye içinden geçiriyorsundur.
2: Evet, bunu nasıl anladın?
1: Feraset diyelim. Açılışı bunlarla bir yapalım, gerisi gelir evvelallah.
2: Abi ya, sen bu enerjiyi nereden alıyorsun?
1: Hangi enerjiyi?
2: Hayat dolusun ya hani.
1: Ha, sen onu diyorsun. Bunu konuşmadık mı daha önce seninle?
2: Konuşmuş olsak bile bir söz vardı. Neydi ya o söz?
1: Tekraru ahsen velevkâne 180. Yani tekrarlanan şey karar kılar, sabit kılar anlamında.
2: Ha, demek o yüzden annem bana bazı şeyleri tekrar edip duruyor.
1: Ne gibi şeylermiş onlar?
2: Mesela Gökay, çoraplarını sağa sola atma. Onların yeri kirli sepetidir diye sık sık hatırlatıp duruyor da.
1: Peki annen bu sözü terlikle de pekiştiriyor mu? Bilirsin anne terliğinin isabet oranı yüksektir.
2: Yani şey, ne desem ki?
1: Bari onca hatırlatmanın bir faydası oldu mu onu söyle.
2: İlk başlarda oldu diyemem ama sonrasında daha dikkatli davranmaya başladım.
1: Her işinde böyle dikkatli davranmaya devam edersin inşallah.
2: İnşallah abi.
1: Bismillah.
2: Hayırdır, Kur'an'ı alıp nereye gidiyorsun böyle?
1: Bizim hocanın yanına.
2: Ama sen Kur'an okumayı biliyorsun.
1: Evet biliyorum.
2: Peki neden daha önce öğrendiğin şeyleri tekrar edip duruyorsun ki?
1: Tabii ki pekişmesi için. Ayrıca her gün yeni şeyler öğrenip bir yanlışımı düzeltiyorum.
2: Öyleyse ben de seninle geleyim de ezberimdeki duaları dinleteyim hocaya.
1: Abdestin var mı?
2: Yok ama şadırvanda alırım.
1: Hadi iyi o zaman.
0: Değerler Eğitimi.

0: medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanın eyleyen sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da.

Tebuk Savaşı öncesi Efendimiz ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabiler ise binekler üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste.

Boğaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bu konuyu sormak istiyorum." "Buyur, dilediğini sor," buyurdu Efendimiz. Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel söyle, başka bir şey sormayacağım," dedi. "Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murat ettiği kişiye kolaydır," dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Sonra buyurdu ki: "Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın." Bunun üzerine Muaz, "Ey Allah'ın Resulü," bir daha tekrarla deyince, Hazreti Peygamber bu sözünü 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi: "Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim." "Elbette ey Allah'ın peygamberi, anam babam sana feda olsun, buyur," dedi Muaz. Allah Resulü bundan sonra ise, "Bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır," buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Gönlünle ve dileğinle samimi, hareketinle dürüst olursan, istediğin yerde mutluluk içinde yaşarsın. İnsanlardan uzaklaşıp yalnız yaşama. Başkasının kusurunu değil, kendi kusurunu gör.

0: bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Kader kilidi çok büyüktür. Onu ancak Allah açar. Bu sebeple sen ona teslim ol, onun rızasına sarıl. Kainatın her zerresi anahtar olsa yine bir işe yaramaz. Çünkü kaza ve kader kilidini Allah'tan başkası açamaz. Ey gönül, kaderin sırlarına takılıp kalma. Onun ilmi senin aklını, senin kudretini, senin gücünü aşar. Sen sadece ona güven ve ona dayan. Zira o her şeyi bilen ve her şeye gücü yetendir.

Zamanın en kıymetli hazinelerinden biri, hakkı ve sabrı tavsiye eden dostlardır. Kimseye anlatamadığımız zorluklar ve çatışmalar, bazen bir dostun sükunetli tavsiyesiyle açılıverir. İki arkadaşın telefon ekranından iç dünyalarına açılan, karakterlerine yön veren hikayelerine eşlik edeceğimiz Aramızda Kalsın, yakında Diyanet Radyo'da.

0: bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Çoğu seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Çoğu seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmi şefaat kanı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: Medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti, dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Hadi yeni bir gün.
1: 5 dakika daha lütfen.
0: Okul servisi beklemez ama.
2: Radyoyu açayım mı?
0: Aç aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
3: Güne başlarken.

0: Sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
5: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
5: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
6: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken yakında Diyanet Radyo'da.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamün aleyküm. Ey Allah'ım beni senden ayırma ilahisini bütün dinleyenlere armağan ediyorum.

İyi yayınlar Diyanet Radyo çalışanları. Ben Asuman. Ömer Karaoğlu'ndan Arzu Hal isimli eseri anneme, çocuklarıma ve kıymetli eşim Tarık Bey'e armağan ediyorum. Selamlar.

Merhaba, ben Hüseyin Ömer. Sordum sarı çiçeğe ilahisini bütün Ayhan ailesine armağan ediyorum. İyi yayınlar.

annem, babam, ablam ve kardeşim için Mustafa Cihat'tan Amenna ilerisini istiyorum. Teşekkür ederim.

Selam size Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Bursa'dan Mergül. Mahir Zain'den Ya Nebi Selam Aleyke Türkçe versiyonu istiyorum. Türkiye'min güzel insanlarına gelsin. Teşekkürler.

İyi yayınlar Diyanet Radyo. Ben Ömer Faruk Çağlan. Aykut Kuşkaya'dan Gönüller Yapmaya Geldim isimli ezgiyi rica ediyorum. Tüm Diyanet Radyo ailesine armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo, İbrahim Meletoğlu'ndan Hazreti Resul Ekrem ve Nebi Muhterem adlı eser istiyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Hazreti

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Mekke'de bir gece vaktiydi. Hava sıcak, gökyüzü açık ve yıldızlar ışıl ışıldı. Birbirini çok seven iki dost, iki sahabi, adetleri olduğu üzere her zaman bir araya geldikleri, gürültüden uzak sessiz tepede buluşmuşlar, gökyüzünü izleyerek sohbet ediyorlardı.
3: Hep böyle sürsün, hiç bitmesin istiyorum.
4: Neymiş bitmesini istemediğin şey?
3: Gece, hiç bitmesin. Sabaha kadar oturalım ve yıldızları sayalım istiyorum.
4: Ama bizim sadece onları seyredecek kadar vaktimiz var. Sayacak kadar değil.
3: Öyle maalesef, ama yıldızları sayabilecek kadar vaktimiz olsaydı eğer, bu iş en iyi burada, Mekke'de yapılabilirdi.
4: Öyle mi?
3: Evet, şuna baksana, tertemiz bir gökyüzü ve binlerce yıldız.
4: Neyse ki güneş bizi bu zahmetten kurtarıyor. Nur dağının arkasından parlıyor ve tüm yıldızların önüne ince bir mavi perde çekiyor.
3: Yıldızların önünde ince bir mavi perde, öyle mi? Güzel. Güneşle birlikte bir şair doğuyor desene.
4: Hayır tabii ki. Güneşle birlikte sabah geliyor ve böylelikle seni de tüm vaktini yıldızları sayarak harcamaktan kurtarmış oluyor.
3: Tüm vaktim olmasa da birazını harcamış olmak beni üzmezdi. Ömrümün yarısını yıldızları sayarak geçirseydim, sayabildiklerimin yarısını aklımda tutabilseydim, aklımda kalanların yarısını yazabilseydim, yazabildiklerimin de yarısına isim verebilecek olsaydım eğer, yine de bildiğim tüm kelimeler bu yıldızları adlandırmaya yetmezdi.
4: Yıldızlar o kadar çoklar demek ki.
3: Evet, hatta sana şunu söyleyebilirim ki bunlar sadece gördüklerimiz.
4: Öyle mi?
3: Öyle ya. Yıldızların çöldeki kum taneleri kadar fazla olduğunu düşünüyorum. Hani çölde yürürken ayağının altında sayısını bilmediğin kum taneleri ezilir ve sen onların üstünde ilerlemeye devam edersin ya.
4: Evet.
3: Ha işte, gece gökyüzüne bakmak da bana aynı şeyi hissettiriyor. Sayısız yıldızın üzerine basmışım da sanki onların üstünde yürüyormuşum. Durduğum yerde hareket ediyormuşum gibi geliyor bana. Bastığım kum tanelerinde ve baktığım yıldızlarda aynı şeyi görüyorum.
4: Neyi görüyorsun?
3: Sonsuzluğu.
4: Gecenin bitmesi, sabahın olması senin için fark etmemeli o halde. Gece yıldızlara bakınca hissettiğin şeyi gündüz çölde de hissediyorsan, gece bitiyor diye üzülmene gerek yok ki.
3: Aynı his, ama aralarında bir fark var. Hem de büyük bir fark.
4: Neymiş o büyük fark?
3: Mekke'deyiz. Hava çok sıcak ve bu sıcak havada çölde yürümek hiç de kolay değil.
4: Haklısın.
3: Ama yine gece olacak. Yine yıldızlar çıkacak ve ben yine mutlu olacağım.
4: Seni böyle mutlu gördüğüm sürece ben de mutlu olacağım.
3: Annenin pişirdiği o taze ekmeklerden verirsen mutlu olmaya devam edeceğim.
4: Al bakalım.
3: Oo, hala sıcacık.
4: Mekke'deyiz. Burada herhangi bir şeyin sıcak olması şaşılacak bir durum değil.
3: Doğru. Üzümlerden de uzatır mısın lütfen?
4: Sıcak üzümlerden mi?
3: Evet, sıcak üzümlerden. Taif üzümü bunlar. Bu arada dediklerine katılıyorum, haklısın.
4: Öyle tabii. Mekke'de her şey

0: sıcak olur.
1: Bazılarının kalbi hariç. Su verir misin lütfen?
2: Hı-hı. Al.
1: Ama bahsettiğim bu değil. Diğer söylediğim.
0: Neymiş o?
1: Güneşle ilgili olan.
0: Güneşle ilgili olan mı?
1: Evet, dedin ya hani, nurdandan parlar ve karanlığı aydınlatır diye.
0: Evet, öyle demiştim. Ha, şimdi anladım. Gerçi ben o manada söylememiştim ama sen ondan bahsediyorsun.
1: Tabii ki ondan bahsediyorum. Nurdandan parlayıp karanlığı aydınlatan nurdan.
0: Yani Allah Resulünden.
1: Evet, ta kendisinden. Medine'ye gittiğimde bir sohbetine katıldım. Uzun zamandır görmüyordum Allah'ın Resulünü.
0: Ben de görmüyorum ne zamandır.
1: Biliyor musun, görünce fark ettim onu ne kadar özlediğimi. İnsanlar ona sorular soruyor, bir şeyler danışıyor, fikrini ve tavsiyelerini istiyorlardı. O da sessizce dinliyor, sonra da yanıtlıyordu. Ben de bir köşeye geçtim ve onu seyretmeye başladım. Bilirsin, yıldızları seyretmeyi severim.
0: Bilmez miyim?
1: Sohbet bu şekilde devam ederken adamın biri bir şey sordu. Ama ne sorduğunu duyamadım. Allah'ın Resulü ona tebessüm etti ve nükteli bir yanıt verdi. Sonra herkes gülümsedi ve soru soran adam bu yanıta çok sevindi. Herkes çok mutlu görünüyordu.
0: Bak, merak ettim şimdi. Ne sordu acaba?
1: Dediğim gibi duyamadım.
0: Peki Allah Resulü ne cevap verdi?
1: Onu da duyamadım. O an ilgilendiğim şey başkaydı. O an orada yaşanan mutluluğu seyretmek, o muhabbete ortak olmak beni çok sevindirmişti. Sonra birden biri kalkıp bu mutluluğun heyecanıyla Allah'ın Resulüne bir şey söyledi.
0: Onu da duymadım deme artık.
1: Yo, bu sefer duydum. Duyulmayacak gibi değildi.
0: Ne dedi?
1: Adam orada olmaktan, Resulullah'la vakit geçirmekten dolayı çok mutlu olmuş olacak ki, ya Resulallah, bizden daha hayırlı biri var mıdır? Biz Müslüman olduk ve seninle birlikte cihat ettik dedi.
0: Doğru. Peki Resulullah ne dedi?
1: Evet dedi. Sizden sonra gelecek bir topluluk sizden daha hayırlı olacaktır. Zira onlar beni görmedikleri halde bana iman edecekler diye devam etti. Kelimeleri tane tane söyledi. Gözleri uzaklara dalmış, yalnızca kendisinin gördüğü bir şeye bakıyor gibiydi.
0: Şu an senin yıldızlara baktığın gibi mi?
1: Hayır. Çok daha uzaklara. Zamanın ötesine bakıyor gibiydi.
3: Hadislerin hikayeleri.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ruh bir adamın yüzüne tatlı tatlı gülerse, gönülde bulunan kendisinden memnunsa, o adama halkın surat asmasından, ekşi yüz göstermesinden ne zarar gelir? Ruh bir adamın gözünden öperse, o adam felekten, feleğin öfkesinden gam yer mi? Mehtaplı bir gecede köpeklerden ve onların havlamasından ayın ne korkusu olur? Köpek kendi vazifesini yapar, ay da yüzündeki nuru yerlere yayar. Köpeğin havlaması hiç ayın kulağına değer mi? Hele o ay Allah'ın has kulu olursa. Herkes kendi işini görür. Su çer çöp hatırı için kendi saflığını bırakmaz. Çöp çöp olarak suyun üstünde akar gider. Duru suda bulanmadan akar durur.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

yekun oluşlar bitişler. Dönüp de duran şu günler, geceler seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocukları

Dualarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

kader kilidi çok büyüktür. Onu ancak Allah açar. Bu sebeple sen ona teslim ol, onun rızasına sarıl. Kainatın her zerresi anahtar olsa yine bir işe yaramaz. Çünkü kaza ve kader kilidini Allah'tan başkası açamaz. Ey gönül, kaderin sırlarına takılıp kalma. Onun ilmi senin aklını, senin kudretini, senin gücünü aşar. Sen sadece ona güven ve ona dayan. Zira o her şeyi bilen ve her şeye gücü yetendir.

çiçeklerle hoş geçin. Al incitme gönül, bir küçük meyve için. Dal incitme gönül, konuşmak bize mahsus. Olsa da bir güzel söz, ya hayır de ya da sus. Dil incitme gönül, sevmekten geri kalma. Yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma. Gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Duydukları haberle dünyaları başlarına yıkılan ashab-ı kiram mescitte toplanmış, büyük bir keder içinde ne yapacaklarını düşünüyorlardı.
2: Bu ayeti duydun değil mi? Yoksa dininden şüphen mi var? Peygamber aleyhisselam öldü diye gerisin geri mi döneceksin?
3: Duydum Ebu Bekir, duydum. Ama vallahi bugünden önce o ayetleri hiç duymamış gibiyim.
1: Hazreti Ali şöyle dedi.
4: Hiç kimse Resulullah için imamsız cenaze namazı kılınabilir mi diye şüphelenmesin. Resulullah diriyken de ölüyken de sizin imamınızdır. Ey Allah'ım, bizi ona inen söze tabi olanlardan eyle.
5: Amin.
4: Ondan sonra da bize bu yolda sebat ver. Bizi ona kavuştur.
5: Amin.
6: Allahu Ekber. Allahu Ekber.
2: O Müslümanlara karşı çok merhametli ve hoşgörülüydü. Biz imanımıza ne bir karşılık bekleriz, ne de onu herhangi bir şeyle değişiriz. Allah'ım, bizi onunla bir araya getir.
7: Babamı buraya gömdünüz ha? Dün burada istirahat ediyordum. Şimdi kabri mi oldu burası? Muhammed Aleyhisselam'ın toprağını koklayanın hali ne olur biliyor musunuz? Ömrü boyunca bir daha güzel koku koklamaz. Benim üzerime öyle bir musibet geldi ki, gecenin üzerine gelseydi onun rengi değişirdi.
8: Resulullah Medine'ye geldiği gün burada her şey aydınlanmıştı. O vefat ettiği zamansa burada her şey karanlığa gömüldü. Daha onun defniyle meşgulken ve daha ellerimizi üzerinden kaldırmadan kalplerimizi tanıyamaz olduk.
0: 160. bölüm.
1: Peygamberimizin defin işlemi bitmiş, Müslümanlar derin bir sessizliğe gömülmüştü. Şimdi ne olacaktı? Her gören birbirine taziyede bulunuyordu. Hazreti Ayşe peygamberimizi kaybetmeden önce bir rüya görmüş ve bunu hayra yormuştu. Ama şimdi babasının ne kadar haklı olduğunu anlıyordu.
7: Baba, bugün bir rüya gördüm.
2: Hayır olsun Ayşe. Ne gördün?
7: Gökten 3 ayın odama düştüğünü gördüm.
2: Peki bunu nasıl yordun?
7: Peygamberimizin bir oğlu olacağına yordum. Sen öyle yormadın galiba.
2: Evet. Ben farklı yordum. Eğer rüyan sadıksa, yeryüzünün en hayırlı 3 kişisi odanın bulunduğu yere defnedilecektir.
1: Şimdi Hazreti Ebubekir'in yorumu gerçekleşmiş, Peygamberimiz Hazreti Ayşe'nin odasında defnedilmişti. Yürekleri Resulullah'ın hasretiyle kavrulan ashab-ı kiram acılarını dile getiriyordu.
2: Dostun yokluğundan sonra kalır mı hayatın tadı? Keşke emri hak vaki olsaydı da hepimiz onunla ölseydik. Peygamberimizi yattığı yerde öyle görünce tüm dünya dar geldi bana. Kemiklerim zayıflamış ve kırılmış gibi. Şaşkın ve ne yapacağımı bilmez haldeyim. Ey Ebu Bekr, yalnız ve çaresiz kaldın artık. En sevdiğin toprak altında kaldıktan sonra vay haline. Keşke arkadaşımın vefatından önce kayalar altında bir mezara gömülüp yok olsaydım.
1: Abdullah bin Üneys şöyle diyordu.
9: Belaların hepsini bir araya getiren bu felakette ne? Gecem bitmez oldu. Beni saran kederden kurtulamaz oldum. Onun ölüm haberini verdiler bize. Bu felaketten kulaklar sağır, gözler kör olur. Eğer ölmenin bir fayda sağlayacağını bilseydim, öldürürdüm kendimi. Onun yerine ben ölmüş olurdum. Lakin ne kadar karşı koysak da ölümü geri çeviremeyiz. Allah'a sığınmaktan başka çarem yok.

0: Peygamber şairi Hasan bin Sabit de şöyle diyordu:
1: "Ey hareketsiz duran hidayet rehberi, duruşun beni ürkütüyor. Sen yeryüzündeki insanların en hayırlısı, bizden uzaklaşma. Ey yaratılmışların en hayırlısı, akan bir nehir içindeyken şimdi yalnız başına susuz kalmış gibiyim. Senin yerine o kabre konulan ben olaydım. Medine ensara dar geldi. Yüzleri simsiyah oldu. Necar oğullarının boynu bükük kaldı. Seni doğuran ana bizdendi. Mezarında bizde oldu. Allah seni bize hediye olarak göndermişti. Keşke Allah'ın ölüm emri bize de gelseydi. Ey iyilik sahibi, ey celal sahibi, ey yüceler yücesi Rabbimiz, bizi peygamberinle bir araya getir. Ben artık teselli olmayan bir musibetzedeyim."
0: Peygamberimizin halası Atike binti Abdülmuttalip bir yandan ağlıyor, bir yandan da şöyle diyordu:
2: "Musibetler ve belalar içinde hiçbir bela bundan ağır değil. Ey Atike, bundan sonra Muhammed'e ağla dur. Hakkı koruyan ve yol gösteren oydu. Şimdi zincire vurulmuş mahkumların bağını kim çözecek? Mezara konmuş Muhammed'den sonra muhtaçların ihtiyacını kim görecek? İnsanların dertlerini kim dinleyecek? Hevesle beklediğimiz Allah'ın vahyini kim karşılayacak? Ey gözlerim, bundan sonra sicim gibi gözyaşı dökün. Nur, hidayet ve doğruluk sahibi Mustafa'ya ağlayın. İyiliği, adaleti ve takvayı getiren o seçilmiş insana, yumuşak huylu, cömert fazilet sahibine, akrabalarına merhamet eden, kıtlık yıllarında yetimlerin dostu olana."
0: Peygamberimizin diğer halası Safiye ise şunları söylüyordu:
3: "Gönlüm perişan, balı yağmalanmışçasına, kendisine savaş açılmışçasına perişan. Beni saran hasret ve kederden gözüme uyku girmez oldu. Keşke ölüm şerbetini ben içseydim. Ölümle karşılaşan peygamberimizden sonra, ah, ben nasıl sağ salim kalırım? Onun vefatıyla yeryüzü bambaşka bir hal aldı. Ben ölene dek içimde ayrılık ateşinden başka bir şey olmayacak."
0: Ashab-ı kiramın gözünde peygamberimizi son görüşleri canlanıyordu. Sabah namazı vaktiydi. Namazlar kılınmış, herkes merakla Resulullah'ın ne diyeceğini bekliyordu. O da onları oldukça duygulandıran ve hüzünlendiren bir konuşma yaptı. Biri ayağa kalkarak şöyle sordu:
4: "Ey Allah'ın Resulü, sanki veda konuşması yaptın. Bizlere ne tavsiye edersin?"
0: Peygamber Efendimiz şu tavsiyelerde bulundu: "Size Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmayı ve Habeşli bir köle de olsa başınızdaki idareciyi dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Çünkü benden sonra yaşayacak olanlarınız çok ihtilaflar görecekler. O halde siz benim sünnetime ve doğru yolu bulan hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sarılın. Bunlara sımsıkı sarılın. Sonradan çıkarılmış aslı olmayan şeylerden sakının. Çünkü sonradan çıkarılmış her şey bidattir." Ukbe bin Amir Allah Resulü'nün son görüşünü hatırlıyordu.
5: "Peygamberimiz Uhud şehitlerine dua ettikten sonra minber üzerine çıkmış ve bizimle vedalaşırcasına şöyle demişti: ben Kevser havuzunun başına sizden önce varacağım. Onun genişliği Eyle ile Cuhfe arası gibidir. Ben sizin benden sonra Allah'a şirk koşacağınızdan korkmuyorum. Lakin ben sizin dünya hakkında yarışa girişeceğinizden ve birbirinizle çarpışıp sizden öncekilerin helak olduğu gibi helak olmanızdan

vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana faydaları olamaz. Ayrıca bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmıştır. Sayfalardaki yazılar kurumuştur. Peygamberimizin dediği gibi mukadder olan başa gelmişti. Artık bir şey değişmezdi. Resulullah ebediyete intikal etmiş, ardında onun hasretiyle kavrulan gönüller bırakmıştı. Namaz vakti geldiğinde herkes Hazreti Bilal'in ezan okumasını bekliyordu. Peygamberimizin defninden sonra kılınacak ilk namazdı bu. Müslümanların imamı, rehberi, önderi yoktu artık. Bu hepsine çok ağır geliyordu. Özellikle de Bilal'e. Ayaklarını adeta sürüklercesine ilerledi, durdu, derin bir nefes aldı. Gücü tükenmek üzereydi. Kendini zorlayarak ezan okumaya başladı.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
1: Hazreti Bilal ezanı bitiremedi. O da ashab-ı kiram da hıçkırıklarla ağlıyordu. Peygamberimizin vefatından sonra bir daha Bilal'in yanık sesini ezan okurken duyan olmadı. Çünkü ne zaman ezan okumayı denese Muhammed ismi geçtiğinde dizüstü çöküyor ve hıçkırıklara boğuluyordu. Hazreti Muhammed 63 yaşında ardında gözü yaşlı dostlarını bırakarak dünyaya veda etti. Onun gözlerine bakmış olan gözler başka bir şeyi görmek istemiyor. Onun nazarına alışmış yürekler başka hiçbir şeyle tatmin olmuyordu. Resulullah'ın vefatı başlarına gelen en büyük imtihandı. Bundan sonra yaşanan hiçbir şey onları bu kadar üzemeyecekti. Ashab-ı kiram onunla yaşamak nimetine nail olarak ümmetin en hayırlıları arasına girmişlerdi. Şimdi onlardan hayatta olanlar kendilerinden önce vefat edenlerin yerinde olmak istiyor, bir an önce Resul-i Ekrem'e kavuşmak istiyorlardı. Bundan sonra sarılacakları iki kaynak vardı: Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Onlar ümmetin öncüleri oldular. İslam dininin 7 kıtaya yayılmasına vesile oldular. Hira mağarasında başlayan bu davet tüm dünyaya yayıldı. Resulullah'ı tanıyan herkes ona hayran olup derin bir muhabbetle bağlandı. Allah'ın selamı onun, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç bulduğu yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel.

Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri serttiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey abvede yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir, ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'den nur, Osman'dan nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyem sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki Eylemin Temeli, Özgürlük ve Sorumluluk. Profesör Doktor Murat Akın. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Giriş. İnsanın ahlaki eylemi özgürlük ve sorumluluk üzerinde yükselir. Özgürlük, insanın irade sahibi oluşunu, sorumluluksa bu iradenin sonuçlarını üstlenme bilincini ifade eder. Ahlaki bir davranışın anlam kazanabilmesi, kişinin bilinçli bir tercihte bulunabilmesine ve bu tercihin sonuçlarını kabullenmesine bağlıdır. Bu nedenle özgürlük, ahlakın imkanını, sorumluluksa onun değerini ve yönünü belirlemektedir. İrade sahibi olmayan bir varlığın ahlaki sorumluluğundan söz edilemeyeceği gibi, sorumluluktan bağımsız bir özgürlük anlayışı da ahlaki bir zemin sunmamaktadır. İlahi vahiy insanı hem özgür hem de sorumlu bir varlık olarak tasvir etmektedir. İnsan kendisine sunulan alternatifler arasında seçim yapabilme yeteneğiyle imtihanın muhatabı haline gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de insanın doğruyla yanlışı ayırt edebilecek bir donanıma sahip kılındığı ve yaptığı tercihlerden dolayı hesaba çekileceği açıkça ifade edilmektedir. Bu bağlamda özgürlük, bilinçli tercih yapabilme gücü, sorumluluksa bu tercihin doğurduğu sonuçları üstlenme bilincidir. Dolayısıyla ahlaki hayat bu iki unsurun dengeli birlikteliği üzerine inşa edilmektedir. Bu çerçevede bu bölümde ahlaki eylemin temelini oluşturan özgürlük ve sorumluluk kavramları üç aşamada ele alınacaktır. İlk olarak özgürlük insanın seçim yapabilme gücü bağlamında incelenecek, ardından sorumluluk özgürlüğün tamamlayıcı unsuru olarak ele alınacaktır. Son olaraksa bu iki kavram arasındaki dengenin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki yansımaları ele alınarak ahlaki eylemin ideal formu ortaya koymaya çalışılacaktır. 1. Özgürlük, insanın tercih gücü.